Hazır hemme aileler eslerleri toluk öylede oturduğun buldu. Binağı çıkkandı lifit, pes küçükkendi güllük ba. Baysonyan yolu koçu başkarması, Şimin Şinsun mahallesinin turalgu süpüti körünerlik östü. Şanghay şerlik öy başkuruş idarısının muavin başlıkı Lın Yuying mınak dedi. Bir maton, bir hacethana, bir aşhana karmakı adetki iş görünsü mü, ama onunla ammanın turmuşkı kolaylık yaratış arzusu yüklengen. Biz ammanın aldırgan, kıynalgan, gəm kılgan, təqaza boğan meselelerini küçəp əlqilişini aldıngı orungu koyup, şəhərini yıngılaş, asasi katlam mülazımeti qatarlıq, xalıq turmuşi əmili işlerini əqiqi həl kılıp, ammanın erişiş duyğusi, bəxt duyğusi, bexatalik duyğusini davamlıq aşırımız. Konu mahallelerini özgertiş, ammanın erişiş duyğusi, bəxt duyğusi, bexatalik duyğusini aşırıştaki mühim hizmet. 15-ci 5 yıl mezgilide, memleket boyunca şehir bazarlardaki 115 min konu mahallelerini özgertişte yeniden iş başlanıp, 5 min mahallede bir bütün mahallenin özgertiş kuruluşu yolu koyulup, yokur sıfatlik şehir turmuş boşluğu bütün güç bilen barpa kılındı. Devletlik Terakkiyat ve Islahat Komiteti Muqim Mülükki Mablağ Siliş Mehkimesinin mesulü Guan Peng mundaq dedi. Biz Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliği bilen birleşip, adetin taşkırı uzak müddetlik alaydı zayom arkalık şehirlerinin yıkılgu gaz, su bilen təminləş, su çıkırış, par bilen təminləş qatarlıq yer asti turbatori kuruluşunu özgertişki medet verdik. 2026 yılı 160 milyar yuan meblağı orullaştırıp, alaqadar şehirlerinin yer astı turbatori kuruluşudaki kemtüklükini tezden toluqlap, xalq ammasını teximi xatırcam, teximi könüllük turmuşqa eriştirimiz. Yaşaşkı bab buluş, xalq şehri idisini emeliyyeti körsütüşünün asasi təlibi. Əvrişim şehir bərpa qilish, xalq şehrinin imkaniyetlik sicil tərəqiyyatının işqaşırışının mühim nişani. Şehrini yenilaş arqılıq, şehrinin əvrişimliki aşırılıp, şehr hayatlıq liniyesi bexatarlık kuruluşu ilgiri sürülüp, şehrlerde kelgün ölçülük zinini 10-6 küçey tılıdı. Yakınkı mezgilde Ningxia'nın Yinchuan şehri bulut şehr kuruluşunu devamlıq ilgiri sürüp, Jinfeng rayondaki Yuxiu bağıtısını yer astıda tənşeş, saxlaş iktidarı ige birikmi boşluğa muvaffaqiyetlik özgertip, hem şehrinin zey çıkırış qiyin buluş meselesini ünümlü kəl qaldı. Hem bağcının ekologiya asasını saxlap qaldı. Yinchuan şehirlik şehir başkuruş idarisi, şehir memuriyeti kuruluş başkarmasının müdiri Du Lingjun mundaq dedi. Onunğa yuqurdan qarğanda bir kiçik bağca, bir avtomobil toxtutuş meydanı oxşaydı. Əməliyyatda onun sığımı 57 min kub metr kildiğan yamğur suyu ve paskını suni tənşeş kölçükü bulup, yamğur yakan külleri yamğur suyu ve paskını su bu kölçek koyup berilip, şehirdeki hölçülük pasaytılıdı. Aqıl şehir kuruluşu şehir yenilash hareketinin mühim mazmuni. Bu yıldan buyan cayla aqıl şehir kuruluşunu özdiksiz tez ilgiri sürüp, yokur önümlük tüzeş arqılıq, yokur sıfatlik tərəqiyyatını ilgiri sürüp, yokur sıfatlik turmuş yarattı. Şuan şehir hesaplaş merkezi yadro kılıngan şehir çoğun minisi sistemisini küçəp bərpa kılıp atıdı. Cansu, Şanshi qatarlıq cayla sünni aqıl arqılıq mahalli xoculuq mülazimetini yolu koydu. Tepekür kılalaydıgan akıl şehirle puhralani teximi bexatar, teximi güzel turmuşqa eriştirmekte. Bu yıl 5. ayda devletimizden tunci devlet derecelik şehir yenilaş məxsus planı 15. 5 yıllık şehir yenilaş planı resmi elan kılındı. Planda şehir yenilaş vaqt cedveli, vazipsi ve yol xaritisi aydınlaştırılıp 10 türlük asaslıq körsətkiş, 23 türlük nuqtuluq vazipi oturgu koyuldu. Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliğinin muavin ministeri Çin Xayşiyan mundaq dedi. Xalıq turmuşu kuruluşu cihette, yaxşı öy kuruluşunu alğısıl ciddiş nokta kılınıp, şehir bazarlardaki konu mahallelerini devamlıq özgertip, mükemmel mahalli kuruluşu tezildilip, şehrinin amivi mülazimet süpüti östürülüp, şehrinin universal katnas sistemisi mükemmelleştürülüp, şehrinin ekologiya sistemisi əsligi keltürülüp, yokur sıfatlik turmuş boşluğu bərpa kılındı. Yaxşı öy kuruluşunu alğısıl ciddiştin, şehir bazarlardaki konu mahallelerini özgertişke sicil türkü buluşkıca, mükemmel mahalli kuruluşunu tezildiştin, kona koçu rayonu, zavut rayonunu özgertip derecesini östürüşünü alğısıl ciddişkıca, icadi, yaşaşkı bab, güzel, evrişim, medeni, akıl, zamanvi xalıq şehri puhralarının bəxtlik turmuşunu namayan kılmaqta. Xi Jinping mundaq dedi, xalıq şehrini xalıq kurdu, xalıq şehri xalıqını közleydi. Şehir kişiler merkezlik turmuş keçirdiğin cay. Şehir kuruluşta halkını yaşaşkı bab geledigan, hatırcam turduğun makanğı eriştirişini aldın korungu koyup,

Ürgünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ürgünüş yolu da izdihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ürgünüş programımızdan anlaşılanı karşı alımız, mən Arapat Özengah. Biz bugünkü ürgünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 13. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan hakiki tutup əməli işləp, Yeni terakkiyat baskıçıdaki yezi ilgideki yeza dikkatli hizmetin yakışı işleş gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 5. ayının 28. günü Cungu Pelle Akademiyası'nın 20. kıtımlık akademikla yığını. Cungu İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kıtımlık akademikla yığını. Ve Cungu Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultuydu kılgan Pen teknikada yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işe aşırış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattınız.

Мән дайым, рахбири кадрла, партия вә дөләтнің хызмәт омумитіні көңліге пүкіш керек деп келдім. Ишкінчі юзилық күрәш нишаны қарап атланған тарихи пәйтті, намаратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылыш нишан вәзіпілері тамамланған вәзіетті, еңі тасыман өпкі ялуғы юқымы, дүниядегі давалғуш вә өзгүрішіні күчәйтіп атқан алайды пәйтті, намаратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылыш нәтижелерінің мұстәкемләп вә кеңайтып, Yezi kənitlərini gülləndirişini umumüzlük alğı sılcıtıp, yezi igiliki və yezlanın zaman evilişini teziltiş, bütün partiyə yüksək əhmiyyət berişki tigişlik umumiyyət ki çetilidigan bir zor məsili hesablanıdı. Cunxa millətinin uluq gülünişidin ibarət strategiyelik umumluqdun qarğanda, millətini gülləndiriş üçün yezi kənitlərini gülləndiriş şərt. Dövlətimiz qədimdən tartıb, Yezi igilikini asas kılgan dövlət bulup, uzak tarıqı ige, parlak ve şallık tarihçılık medenilikini yaratıp, dünyada uzak müddet aldıdı manga. Tarıqda ötken sulalılığa nezer salsak, yezi igiliki gülünüp, dikkalla emin tapkanda, dövlət birlik gelip, cemiyet muhum bulgan. Yezi igiliki haraplaşıp, dikkalla ensizlikti kalganda, dövlət parçılınıp, cemiyette davalğuş bulgan. Yakınki zamanga kelganda kuchli davlatlar tajovuz qilib, davlat ichki ansizlik va tashqi parokandichilikka to'lib, yezlar cho'ldarab, xalq kun kechirolmas holga tushib qolgan edi. Partiyamiz qurilgandan keyin Jungo inqilobidagi asosiy masalaning dehqonlar masalasi ekanligini to'liq tonib yetib, keng dehqonlarni baxtga erishtirishni mo'yin burish qilib, dehqonlarni siyosiy zulm ve iqtisodiy eksploatatsiyadan azad qilish yo'lida tirishchanlik ko'rsatdi. Büyük inqilob mazgilidila yo'ldosh Mao Zedong dehqonlar Jungo proletariatining eng keng va eng sodiq ittifoqdoshi. Dehqonlar masalasi Gomin inqilobidagi markaziy masala deb ko'rsatgan edi. 1936-yili u Yan'anda amerikalik yozuvchi Sun Wu bilan ko'rishganda Kim dehqonlarni qo'lga keltirsa, shu Jungoni qo'lga keltiradi. Kim yer masalasini hal qila olsa, shu dehqonlarni qo'lga keltiradi degan. Yangi demokratik inqilob mazgilida partiyamiz dehqonlarni yetaklab, mushtumzurlarga zarba berib, yerlarni taqsim qilib, mislsiz mushaqqatli qurollik kurashlarni elib berib, millionlagan dehqonlarning qat ko'tirib ozodlikka erishishini ishqa oshirdi. Yeni Jungo qurilgandan keyin partiyamiz dehqonlarni tashkillab, davlatni qayta tartibga solib, ishlab chiqarishni rivojlantirib, jopoliq izlandi. Islohot ichib yetishdan buyon partiyamiz dehqonlarga rahbarlik qilib, islohotni oldi bilan yezlarda boshlab, yeza ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini uzluksiz ozod qilib va rivojlantirib, yezlarning umumiylik taraqqiyotiga turtki bo'lib, keyin butun Qorsaq toq bolmaslıq haltıdın umumüzlük hallıq səviyyəgi yetiştək tarixi halkışını işqa şurdi. Partiya 18-ci qurultiydin boyan biz yezigiliki, yeza, dekallan məsələsini yaxşı həl qilişini bütün partiya xizməti də ən muyum orunqı qoyuşdu çıngdırıb. Namaratlıqın qutulduruş ötkülüqü ocum qilişini umumüzlük hallıq cəmiyyət qurub çıxıştiki bəlgi xarakterli quruluş qilib. İnsaniyet tarihidiki kölümü mislisizken, salmıqı en zor, nəb yetidigan ale en köp bolgan, namaratlıktın kutulduruş ötkülüge ocum kılış cengini təşkilləb, alğı sılcıtıp, yezi kənitlərini güllendiriş strategiyasını yolu qoyup, yezgiliki, yezlada tarihi muvaffaqiyyətlərini qolğı kəltürüşke, tarihi özgürüşlərini hasıl kılışı türütkü bolduk. Yezigilik universal ishlab chiqarish iqtidori cho'ng bir baldaq yuqori ko'tarildi.

aşlıq məxsulatı o da 6 yıl 1 trilyon 300 milyard jıngdın yuqırı səviyyədim oqumlaşdı. Dekallarının otturç kirimi 2010-cı ildikidin bir həssidin köpürək qatlandı. Yezlada xalq turmuşu rojan yaxşılandı. Yez kənitlərinin qiyafeti yip yeni tüskü kirdi. Namrat rayonlarda alem şumul özgürüş bulup, neçe min yıldın buyan Jonghua milletini qiynap gelgen mutlak namratlık meselesini hal kılışta tarihi muvaffakiyetle kolga kilip, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkışka zor tökp koşuldu. Sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni seferini başlaşka puhta asas elindi. Bu neticile bütün partiye, bütün memleketinin ortak küreş kılgallıkının neticesi. Hem meylen cephalık tırışçalık görsetti. Yezi igiliki devletinin asası. Bunun da mı mühim iş yoktur. Yezi igilikini ravajlandırışkı ehmiyet veriş, devletinin mühim tedbiri. Tarık ve riyallık bizgü şunu uhturdu ki, yezi igiliki devletinin asası. Asas puhtu bolsa, devlet tınış buludu. Biz yezigiliki yeza dekallah meselesige büyük tarih karışı bilen muamili kılıçtı çın turuşumuz gerek. Yezigiliki yeza dekallah meselesini çonkur çüşengendala partimiz, devletimiz, milletimizni tekimi obdan çüşün eleyimiz. Şunu cezmen körüp yetiş gerek ki sosyalistik zaman ivilaşkan devletini umumüzlük kuruş. Jonghua milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırışta en müşkül, en iğir vazife yanıla yezlada. En ken, en çonkur asas yanıla yezlada. Gerçi yezgiliki yeza dikalla hizmeti de körnerlik neticilerini kolu keltürgen bolsak mı? Lekin yezi igilikinin asası yanıla müstehkememez. Şer yezla, rayullarının terakiyat periqi ve ahalının kırım taksimat periqi yanıla bir kadar çoğun. Şehir yezlanın terakiyatı tampon bulmaslık,

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

Gülçehre bu şehrini yaktırıp kaldı. Bu kaynak şehrinin köçelerde ketip atkanda, vücudida bir jıldan boyan tapanmagan bir xil rahat tuygu payda bolup atatdı. İlhamning tınıqları, kadem izleri, keşmişleri ba bu şehir şünç kıstan şünç katılan. Ama bu şehirde bir xil cüşkün hayatının yuşurun hoşallığı hüküm süratdi. Yoli, arzusi, keşmişleri okşamaydıgan kişile öz akide arzularının çakırışı bilen bu şehirge gelip, mengülük intiliş içi de tıpırlış yattı. Arzularıga yetkenlerinin hayacaları besilmay durup, yani yeni arzula tatlıq tebessümleri bilen olanı çakırattı. İlham nefes ağan hava, o daim körüp durduğun asman, o mağıdığın yolla onu ruhlandırıp, özünün jürgü bilen yeni bir yürek bu şehirin kökrek kapısı tən soğuk durvatkan dek hayacalınattı. Bu şehir onunğa rahatlık hem hoşallık bəxş edip atattı. O bir dilla ürümcünün özüge en maskeliğen çay ikerlikini yeskip kaldı. Okuş başlanğandan keyin o bir mezgillik aldıraşçılıkını baştan keçirdi. Ama şünce aldıraşçılık işçidimi ilhamlı sıyğınışları besilmaydı. Orun cahattin ilhamı yıkılışış onun sıyğınışlarını olğaytıp barattı. İlham bilen körüşünü oylığında yengil ve sihirlik bir tuyğu könlünü şürüdü erdi beydetti. Onun bilen kandak körüşüş, nemelerini deyiş toğırsa da bek köp başka durğallıq demekin, her günü digidek ilhamını çüşeydi. Belkim onu izdeştin göre tasadibi uçurtup kalışını bekrek arzu kısı gerek. Her günü perdas kılıp çıraylıq yasınıp yürettin. Yürek şekillik bolap kısıba altın zancır, boynudu huddi ilhamı boğan sögüsüge oxşaş cüll alınıp durattı. Ola, hakikaten mu tasadibi uçuruşup kaldı. Gülçehre'nin tama ve arzusuğu yat halda doktorhanada tolumu onaysız halette uçuruşup kaldı. Gülçehre'nin hamısı uzun müddet kesel tatkallıqı sebeplik bu qetim ürümcek gelip balınızı yetip tekşürüşkü muhtaj boğan idi. Gülçehre hamısını balınızı oranlaştırıp, dastlabki tekşürüş nətisinin yaxşı çıkalıqını köygendinkin xatırıcan bulup mektubi qaydış üçün manganda, doktorhanın kən zaldaki orunduqda bir ayal bilen kızgın paranlaşı vatkan ilhamını körüp kaldı. Gülçehre ilhamı közü düşken şu dakikadan başlap, turgan caydı midirlamay ola qarap turupla kaldı. İlham yanıla şundaq salapetlik idi. Çıraydın nur jeğip durattı. O, yenideki ayalının közlerine tikilip durup, onun gəplerini anlap atattı. Gülçehre'ye ilhamının aşu ayalığı tikilip durgan halıdı tolumu çıraylıq görünüp getdi. Gerçi bu tikilip qaraş özü bilen kılcı münasivetsiz bolsa mı, şundaqla başka bir ayalığı tikilgen bolsa mı, onun bu halıdı Gülçehre'ye yıkışlıq toylu atattı. Ola bek yakın oldurgan hem ilham bir kulni bu ayalının mürüsü koyuvağın boğaşka, hodi ilhamının kabul gevdesi buğday ön oruq kegen bu ayalının vecik gevdesini oruvağın da körünetti. Bu ayal ilhamının közlerge molayımlıqdan tikilip durup nemilendir demekti idi. İlham onunla suyunup karap onun gebini anlavatatdi. Onun çıraydaki ihbadedin, onun aşu ayalığı mensup er ikkeliki ihbadilinip duratdi. Vakit Naita astı ötü atattı. Astılağıdan toxtap kalaylı degen idi. Gülçehre'nin tınıqlarımı vaqt bilen tən toxtap qalğanda qalattı. Gülçehre nəzirini uladın yötkep, ulağı karmasını oylağan bosumu onda qalamadı. Ula orundan turup, kol tutuşup mangandala azaplıq bir tuyğu onun içini açıq çekip ötdi. Onunğa kerek adam onun köz aldadılı turattı. Amma onunğa təvə əməz tək qalattı. Şu tapta o özünü bütün dünyanın sırtıda qalğandak yeganı sezip atattı. Nədən dur peyda bolğan bu istek, onunğa bu uçuruş pürüstünü qoldun bəməsini əskertdi. O, olanın kəyindini jügürdü və tezli olanın olduğu ötüp toxtadı. Közleri ilhamının yıqınlı qoğur közleri bilen uçuraşdı. O, ilhamının közüge şünç küş bilen tikildi ki, ilham, mən ahir sizden yeniğizgi kəldim. Mən sizni süymən degen sözlə eğizdin əməs, közlerden çıxıp gedadığan dəqqilatdi. Şu dəqiqide yandaki ayalının mulayim külüm sürəb durğan közlerinin özüge tikilip durğalıqını səzgən Gülçehre, közlerini ilhamdan yötkedi. O ayalının çırayı uzaq kesel tatqan adamdək kansız idi. Amma bu çırayda bəxtlik ayalladı boladığan bağırlıq ifadilə tökülüb duratdi.
O, boğuzu qaplışıp qalğan nərsini təsdi yutub etdi. Oy, Gülçehre ağusuz, yaxşı durdunuz mu? İlham təşəbbüskarlıqdan salam qaldı. Onun ruhi halıdı da aya calınışmı, ciddiyleşmı, xecalıqmı ifadlənməkdi. Yanılı şundaq təmkin idi. Amma Gülçehre dəqiqçidə İlhamın özünün boyundaki yürək şəkillik altın bulabqığı közü çüşüb, çırayda onaysız bir ifadı lıplı qılıb ötüb getkərlikini köydü. Hə, yaxşı, özünüzcü, yaxşı durdunuz mu? Yaxşı, oxuşuq kilib aldınız mı? Sizini təbrikləşki ülgürəməbdi mənə? Onun Gülçehre məbdun boğun aşı avazda yanılı Adəmin sihirli gücü bir küş balqıb duraddı. Bu yada uçuruşub qağınımızını qaraq, ağırıb qamıqan siz? Hə, yaq. İlham yandaki ayalı qarab külümsirəb qoyub, tonuşdurub qoyay, bu yaq minin ayalım, dedi. Bu söz onun eğizdən üçüncü asta və boş çıxdı ki, qoya uzaqdan ümit kütkən jürəkni na ümit qoyuş üçün saqlab qoyulğan deyilə. Şu an barcı tuyğula ayacan, təlpünüş, seyğiniş, ümit həmmisi boşluqda qetib qaldı. Şu tapta Gülçehrənin közlərəgə qoyaş muzdək soğuk qarı bulutunun keynigi ötüb getib, aləm qaranquluq içidə qağandək, barlıq nəslə öz rəngini yoxatqandək körünüb getib atatdı.

Gülçehre ulanın yeniden kaçan ayrılgalıkını bilmedi. Onu küçlük içiniş ve horluk duygusu çırmavaldı. Uzaktan bu yan onun duyguları İlham'ın özünü taşlı vetkerlikini sezip dursumu, o cahillikler onu sevda ilacı süyüp kaptı. Ama İlham en ahırkı peytlerce onu aldap kaptamaz mı? Gülçehre naidi testi yatakı kaytıp geldi. O, jıqılıp kalıştın özünü aram tutup durup atattı. Yığılığı sıba idi, lekin jıqılayamayıp atattı. Özünün kergüsünü bağın sırı karangoluk içi kırıp gitip atkandek sezmekti idi. Gülçehre bu işlanın bir çüşbük kalışını şunca arzu kıldı. O, uzaktan boyan keçini kündüzgü ulap, tarışçalıq körsütüp, nurgun nerslerden vazgeçip, bu şehirge İlham bilen güzel kelgüsünü yardış üçün kegenemez miydi? İlham onu hazırgıca kaymaktırıp aldap kaptı. Vapasız, aldamçı! Gülçehre'nin bu hayallarımı çoğunkur eğmini şuşurungan idi. Şun o, yeni tezli hoşunu şıgdi. Ameliyette İlham onunla pekat, siz kalbimden çoğunkur orun aldınız. Ben sizni söyümen diyen, sizni olumen demeyen, güzel kelgüsümüz boludu diyen, kelgüsünü belli ötküsümüz demeyen. O, yalgan sözlüğünü yok. O, Gülçehre'den hiç ners talaqlığını yok. Ağır neşik doğru kese, onun aşı muhabbetlik sözlerden, kişini eymen durduğun salap dedi. Sihirli gücü avazdan ağır neşik gerek. Çünkü bu nersa onun hissiyatını kaymak durduğunda. Gülçehre ahırda vücudu da uzaktan bu yanı saklanıp gelip atkan şunç köp ameliyatın ayrılgan kuru hıyalları üçün öz-özden nefretlendi ve ise tepşiğilip etti. Aradın kancilik vakit ötikinden, telefon kegen signal Gülçehre'nin azaplı hıyal koyundan soğurup çıktı. Telefonu İlham urgan idi. Gülçehre, yakşımsız, ben İlham. Ha, bugün işkimiz birli tamah yeyli. Ben sizni taş kasır tez tamahhanızda saklayman. Gülçehre'nin onu tıllıqısı, bir yılın bu yankı azaplık keçirmişleri üçün onu sorakı tatkısı geldi. İlham, sen üçün soğukkan jürgüm, sürgen hıyallarım, baskan kademlerimge içinimen. Sen minin toyğularımla kaymaqtırıp, hissiyatımla aldıdın. Sen de nefretlinimen, deyisi geldi. Ama dakika ötmey bu hıyaldan yandı. O İlham'a bulan muhabbetini nefretle aylandıralıgan takdirde mi, kalbide çoğunkur yıldız tatkan hürmet toyğusu onun bundak keplerinin kılışığı yol koymaydı. O ahır, ben baramayım ben, dedi. Gülçehre, bugün çokum kilim. Siz gideydiğin muhim gibim ba. Gülçehre ündemedi. Ben sizin saklayman Gülçehre. Üçüncü ayrımhanı saklayman. Onun sözlerden yanılı ötünüş mənisi çıkmaydı. Özü gibi oğan işenç urğup durattı. Gülçehre ahır makul buldu. Uzaktan beri o İlham bilen uçuruşunu hayalın tasavvur kıp kagan idi. Bu güzel uçuruşta ikisinin hayacandan nimiklarını bilenmek kağallarını. Özünün közleri təbessümü, köz yaşları arqalıq onu ne kadar seyğınğalıqını ifadeleşini. Andın İlham'ını çın kucaklap, onun mühürlerden özünün yedini tepişini hiyal kıhan idi. İlham bilen uzaktan uzak paranlaşıp, ötken günlerini belli əsləb, aşı kımmetlik əsləmini arqalıq İlham'ını güzel kəlgüsüge başlap berişini hiyal kıhan idi. Lekin bugünkü uçuruşuş uzaktan buyan kütken güzel uçuruş emez, belki ümitsizlik azakı tolgan uçuruş idi. O ayrım xanığı kirgende İlham'ı kandaq yüzünüşünü bilmək qaldı. Lekin İlham kızgınlıq bilen bu onaysızlıqını tügetdi. O Gülçehre'nin kolunu yenik sıkıp əhval sorudu. Tamak nahaydı iştahasız yiyildi. Gülçehre İlham'ın özünün okşi ve kəsbki münasibetlik bəzi gəplərge cevap vəyindən başqa gəp qanmadı. İlham'a beşini kütürüp mü qarmadı. O, ızcıl İlham'ın özüge demekçi boğallarını kütüb atadı.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek adamlar tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
1: Men aspirantlıqqa imtihan bermekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphane arasında qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtalarını tekrarlap da yürüyüm ben. Boldı qılayım mı degen? Lekin bilimnin taqdirimni özgertidiganlıqqa, tirishchanlıqımnın haman cevabı bulduganlıqqa işinip geldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техми биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт өрміте ә мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырләп, өлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Hürmetli radyo alıcılar, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsigi çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Öyleniş mürasimi ayaklaşkanda Çerkov hizmetçisi Münber'nin aldığı uzun bir parça halı ren tavarını yaydı. Yukarı ve tüven avazlık er münacatçıla birbirge maslaşıp yakımlık avazları bilen münacat eğitişki başıldı. Şunaldın kiyen ruhani keynigi burulup kız bilen jigitini payandazgı teklif kıldı. Levin bilen kiti işkilisi payandazgı kim birinci bulup desi valsa üyünün hocayını şu boludu digen gepni köp anlıgan idi. Lekin işkisi payandazgı karap manganda u geple isidi yok. Udul meni verdi. Etraf tikilerinin üllük tolaşları bilen talaş tatışlarımı kulaklarına kırmadı. Bazıla yigit birinci bulup payandazgı dessedi dese, bazıla ikisi ten dessedi dep tolaşattı. Adet bu içe er hotun buluşku razı mısile? Başka birileri bilen değişip koygan işlerinle yoktu digendek sualla. Ve ulanın özlergimi galiti anlangan cevapladın kiyen ikinci bir hıl murasım başlandı. Kiti İbadette deyilgen geplerinin mänisini düşünüp bakkısı gelip, her kancı dikkat kılısımı düşünelmedi. Çünkü işçi işçigi patmay keti vatkan kuşallıkı, ayacını, onun yürükünü çulgap, onu dikkat bilen tınşaş imkaniyet edin, mehrum kılıvat attı. Ruhani o işkisinin beşiğe gülçemberek kigiz vatkan, şerbatiski üçtügümelik pelaykiyen kolları bilen, Gül çemberekni Kiti'nin beşi üstüde igiz kötürüp turgan şu arlıkta birinin ''Yakşılap kigizip koyon'' degen avazı anlandı. ''Kigizun'' dedi şivırlıgan avazda Kiti. Levin onun burulup karap, onun yüzü de huşallıkıdın parlap turgan bir nurunu görüp hayran kaldı. Kiti'deki oğul halet, onun gımı ötüp, onun çırayımı eçilip ketti. Apostol münaciti okulup, ruhani onun en tesirlik, ahırkı kısmını caranlık avazı bilen okup tüketken de, Levin bilen Kiti işkisi şunçilik ayağa callandı. Yapılak kasıdı berilgen su arlaştırılgan ıllık kızıl şarap içişimi ulağa acayip köngüllük tuyuldu. Ruhani üstüdeki ibadet yepincisini taşlap, kız yigitinin kollarını tutup, münberini aylandırıp manganda u işkisinin hayacını huşallık pelekli yetti. Gül çemberek kötürüp getip atkan yaş Şerbatski bilen Çerikov, pat patla kelinçeknin könlükinin yerde sürülüp getip atkan uzun etkigi desivilip, ihtiyarsız külüşüp getetti. Ruhani toxtuganda bir bolsa kelinçekki üssü alatdi, bir bolsa kaynıda kalatdi.
Китінің чырайыда парлынып тұрған бәқт күлкісі черкау ішідікі әр бір адамге жұқу атқан дәк. Әм мәйләннің жүзіде шу тәбәссім ойнап тұратты. Левинға рухани білен ярдамчы рухани му ашу адамләгі оқшаш құшал күлішіп меңіп атқан дәк білініп кетті. Рухани уланың башлардың гүл чәмбірекләні алды. Ва ахыр кыкетим улагы бәхт тилиди. Левин Китиге карап, уның да өзі әзелден көріп бақмаған бір хил халатны көрді. Китинің чырайыда чакнап турган еңі бір хил бәхт нуры уны башкача бір гүзәллик пүркеп туратты. Левиннің шу туркуда уныңга гәп кылгысы килип кетти. Лекин Мұрасымның түгіген, түгімігерлікені білмегешке иғыз ачалмеді. Дәл шу чағда, рухани худы оның көңілдікені біліп қалғандек, чырайға екімлық бір күлкі үгіртіп, пәс авазда, «Сез хотыныңызды сөйіп қойың! Сіз мұ еріңізді сөйіп қойың!» деді. Вә шу ан, уланың қолырдың шамланы елау алды. Левин Китінің тәбәссім чакнытып турган лавлерге ихтият белән сөйіп қойып, андын уны қолтықлап алды. Ва вujudыны от булып яндырып аткан алайды бір екіллік белән черкаудың сыртқа қарап маңды. Уның бу ішланың растлыққа ішенгіз келмейді, һәм ішінәлмейді. Ішкісінің әйраллық ва тартыныш чықып турган көзлері бір-бірге ұшырашқанда ондын ішенді. Вә ішкісінің әмді бір гәудегі айланғалықыны толық есқіліп етті. Шу күні кәшкей ғызадың кейін егіт білән қыз езіғі қарап маңды.

0: Vronski bilen Anna'nın Avrupa'nı sayahat kılıp yürgünüge 3 aydın aştı. Venetsiya, Neapol, Rımlağı berip, İtalya'nın küçük bir şehirge kelgende, şu şehirde bir neç gün turmakçı boldı. Maylangan koyuk çeçini otturdun ayırıp, sılık tarıp algan. Karlıgaç kuyruklu kostüm kiyip algan. Kostümünün yaqısının ak bets könlüki körünüp durgan. Boynuğu esip algan zanjiri yumulak korsuğu üstüde sangılap kalgan çıraylık baş hizmetkar, işki kolu yançıkuda, közlerde tekebburluk, oldıdı turgan bir efendinin sorgan suallarga ciddi turup cevap beri vatatdi. O, yeni bir tereptiki pelempeydin yukurgu çıkıp geti vatkan bir adem kayniga qargan şu bir daqiqada onun oliy darajalik yataqni ijoriga olgan rusiyalik graf ekanligini tonib qilib darro yeniga badida ikki qo'lini yonchuqidan chiqarib uniga egilib salom berdi va boya bir xizmatkorning kelib u ijoriga olmoqchi bo'lgan dochining ishining putganligini direktorning to'xtam tuzishni saqlab qolganligini ma'lum qilganligini aytdi. Tolum yaxşı şopdu, dedi Vronski. Hanım yataqdı mı? Hanım sırt aylınıp kagere çıkıp getip, teki yenili qaytıp geldi. Dep cevap verdi o. Vronski beşidin kən gırvəklik jiləbisini elip, qolyaqlıqı bilen peşanısını, çaşlarını sürtüp koydu. İki tarafı tüşüp durgan çaşlarını kolu bilen üstüge tarif etken idi, beşinin çoksudaki çeçi yok yağak yeri yapılıp kaldı. O tekçe özüge tikilip durgan o efendige pervasız karap koyup yukurga mangan idi baş hizmetkar. Bu Rusiyelik efendi sizni sorap atıdı, dedi. Vronski bir hıl bizarlık ve azraq ümit arlaşkan mürekkep yisiyatı bilen keynigi yenip, menip bolup yanı toxtap kalgan o apendigi karap koydu. Şu arlıqta ikisinin közleri uçuruşup gelip, bir dilli jallınıp ketti.
1: Kolinishev! Vronski!
0: O Vronski'nin Pajla Ofisirla mektipide billi okugan savaqtışı, Golinishev idi. Golinishev mektepteki çağda Liberallar Partiyesi'ye katnaşkan. Mektepni mülki emeldarlık boyunca pütküzgen adam idi. Ama hiç kandak yerde işleme itti. Şikki dost mektepni pütküzüpla öz işlerine geçişken bulup, bu ulanın ikinci ketimli uçuruşu idi. Tunca ketim uçuruşkanda Vronski onun istiqbalı badep karalgan liberallarının paliyetleri bilen meşgul bolu vatkallıkını bilgen idi. Şu çağda Golinishev Vronski'nin kılı vatkan işini, tutkan mensipini yaratmağan dek geplerini kılgan bolgaçka, Vronski onunla tekebburluk bilen suğuklu muameli kılgan idi. Bu herkete arkalık o, sen benim turmuş usulümünü yaktıram sen, yaktırmam sen, pervayim pelek. Beni düşünümen deydiken sen, oldu bilen beni hürmetlişin kerek demekçi bolatdi. Ama Golinishev'nin Vronski'yi tutkan muamelesi, kılgan gepleri, yanılı şundak, kemistkendek soğuklu bolgan ve bu uçuruşuş ulanı tehim yıraklaştırıp etken idi. Lekin hazır ula bir-birini tonuğan dinkiyen ondak bolmedi. Her ikisinin çırayı eçilip, hoşallıkı da toğuluşup getti. Vronski, onu birer yerde uçurtup kalsam, bunçilik hoşal bolup ketermen dep hergiz oylamagan idi. Belkim o bunçila kızgın bolup ketişinin

0: تولمو بیمن اش اشکالی کنی اویل مگان بولشی ممکن. شونا او اتکن قدم کو اشترشتن کنولسز تاثیراتنی پتلی اونتوب گیتیب چرایدی کلکه سواق دشیغا خوشال کولونو اوزاتتی. گولونی شفنن چرایدی که بایق تشویشلی قیابتنی امده خوشاللق ایگیلیدی. سنی کوریب تولمو خوشال بولدم. دیدی ورونسکی آپاق مستکم چشلرنه چکرب کلگینیچه. من بریدن ورونسکی اسملیک بری کپتو دیب آنلیدم. سن ایکنلیگینی بیلمپدیم. من مو سنی کوریب بلکشلی خورسن بولدم. یور یاتاق کریب اولترایلی. خوش. حازیر نیمه ایشلارنی قیلیپ جوریواتسیز؟ یا بیا تورواتقنیمغا بیر ییلدن آشتی. بیر نرسه یزیواتیم. شونداقمو؟ قینی اوی کیرایلی. آرقادن او روسلارنینگ آدتی بویچه خیزمتکاردن یوشوریب روس سوزلیمای فرانسوز سوزلیدی. سن کارینین خانم تونومسه؟ حازیر ایکیمیز بیللی ساياهات قیلیواتیمیز. شو تورقیدا من شونینگ قیشیغا کیریپ کتیواتاتدیم. دیدی او گولونی شفنن چرایدیکی ایفادیگه دقت بیلن تیکیلگینیچه فرانسوز سوزلاب. شونداقمو؟ اویاقنی تونومایدیکنمی؟ گولونی شف ایشنیمی بیلمیدیغاندک تلفظده جواب بردی. بویان کیگینینگه اوزاق اولدیما؟ آخیردا بو گپنی قوشیپ قویدی او. هم ماغامو تورت کون بولدی؟ تب جواب بدی ورونسکی سواق دشینن چرایغا یعنی بر قیتم دیقت قلب. بو خیلی توزیک آدم. اشلاغ توغر قاری آلایدو. اشچیدو اویلدی ورونسکی گولونی شفنن چرایدی که ایپادیگه و گپنی تیزل باشق مزمونگو یوتگی ویتگینیگه قراب. اونو آنناغو تونشتروب قویسن بوغو دک. خیلی اشنن یولونو بلدگان دک قلودو. ورونسکی چت الده آنها بلن 3 ای بلد ترش جریاندا کندقل آدم اشورسا آلد بلن او آدم نن یوزنن آنها بلن بولغان مناسبیتیه کندق قرايدگالقه دقت قلاتی. بو جریاندا او ارلانن عموماً تغر قرايدگالقه نبلدی. اما میل گل نیشفتن یا که بو اشک تغر قرايدگان باشکلادن بو اشقی زاد قنداق قرايدغانلیقنی بیواست سورايدغان بولسا او چاغدا اوزونون مو باشقلارنون مو قنداق جواب بیریشینی بیلمەي تېڭىرقاپ قېلىشی مومكن ایدی. ورونسكینین خیالیچە بو خىلدیکی ئىشلارغا توغرا قرايدغانلار بۇنداق ئىشنی ھېچقانچە چۈشەنمەيتتی. تەربىيە كۆرگەن ئادەملەر تۇرمۇشنى ھەممە تەرەپتىن قورشاپ تۇرغان بارلىق مۇرەككەپ و هل قلش قیین مسئله‌لرگه قنداق معامله قلسا، او کشیلمو شنداق معامله ده بولب، کنایه قلش، کنولسز سوالا بیریشتن ساخلنیب، özlerini ادب چیگراسی ده توتوب ترشاتدی. özlerini بنداق اشلانی پتولای چشندگان، اونی اعتراب قلدگان، حتی اونی یاقلایدگان قیابت کسیلوالالایتی. اما شو تغرلق ملاحظه یورگزیش نه اخلاق توغر کلمیدگان آرتوچی ایش دب بیلتی. ورونسکی گولنی شفنن مو شندق آدم لدن اشکالیکنی در رو چشنیب اونن بلن اوچرشب قلغنگا بک مو خوشال بولدی. عملیتی مو گولنی شف آنها بلن کورشکنده اوزنی دل ورونسکی اومید قلغاندک تتدی و اونای سیزلنشلاغا سبب بولشی ممکن بولغان هر قنداق پاراندن özünü tartdi. او برون آنانی کورب باقمغان. کورشی موشو ایدی. اونن گوزلیکی بولوپ مو قنداقلی ایشقی اوچورسا özünü tutalaydigan merdanelikیگه حیران قالدی. ورونسکی اونی اویگه باشلاب کیرگنده آنا قیزیریب کتدی. گولونی شف آنانن اوچوق و گوزل چرایدی که بالالاغا خاص بو قزللخنی تولومی یاقتوردی. با Bolup mu onun mehmanını hata oylap kalmasın dep, Vronskiyni maksatlık halda kızgınlık bilen Alexey dep atıganlık. Özlerinin bu yerdikile dacha dep ataydıgan başka bir yeni caygı köçüp ketmekçi bolup atkallıkını sözlep bir işleri onunla bekli yakkan idi. Golini şef yani onun muşunda kalet küçüşüp gelip mu, özünü hiç işgi yoluk mu gandek dadıl tutuşunu mu yakşı köydü. O Vronskiyni mu, Karenin'ni mi tonu itti. Şuna annanın bunçilik semimi, bunçilik huşhuy, acayip tetik kıyapetigi karap, biri çüşendirip koymuşu mu onu çüşengendek, annanın özü mu toluk düşünüp getelmigen, yani eri bilen oğludun vazgeçip, erini tügümez azap kımıptıla kılgan, özünün namını mı bulgugan, şundak turup mu, özünü şunçilik callık, huşhuy, bəxtlik tutkan bu royi halıtının tigigimi yetkendek boldi. Ha, bu öyle sayat kösetküçü de ba, dedi Golunishev, Vronski özlerinin bir yerdin bir daçını icarige olmakçı bolu vatkallıkını tılga alganda. Bu yada Tintoretto'nun ömürünün ahırdaki meşhur eserleri saklaklık. Bugün hava naiti yakşı. Yürün, berip üyanı bir körüp gileyli. Dedi Vronski annağa. Bek obdan boldi. Men kırıp şilapemini kiyip çıkay. Hazırlı çıkımen. Bugün hava sıktıdınız mı? Anna şiknin aldığı berip toxtap Vronskiyga sual nəzir bilen qarap qoydi və bu gapni qılganda yana qızırıp ketdi. Vronski Annanın bu qarışıdan Golunishevqa qandaq muamili qılsa boladığanlığını bilmay, onun könlüge yakmaydığan gap sözlərini qılıp qoyışıdan ensirap qılıvatqanlığını düşünüp, onunğa bir xil mehribanlıq bilen qarap qoyub, yaq Anç sıkamaz, dep koydu. Anna onun bu cevabıdın hemmini çüşendi. Bolup mu özünün Golunishev tutkan muamilisidin Vronskiyning razı işkerlikini bilip, onunla karap pısınlıdı külüp koyup, tez kademle bilen öydün çıkıp getti. İşki dos bir-birge karışıp koydu. Her işkisinin çırayı da bir kıl onaysızlık hüküm süretti. Anna'dan zoklangan Golunishev onu maktab bir nimi digisi keletti. Lekin nimi deyişini bilmeydi. Vronski bolsa bir turup onun bir nimi deyişini halaydı. Bir turup nimi deydikin depme ensireydi. Bu gepçe, dedi Vronski birer nimi deyiş üçüldü gep başlap. Sen bu yerde oltıraklaşıp kaldığa hoşumam sen. Yani şu işini kınmakçı mı? Dep sözünü devam kıldı Vronski kişilerden Golunishevni bir nimi yezip atıdı dep anlıgan gepni yadığı ilip. Men işki asasının ikinci kısmını yezip atımen. Dep cevap verdi Golunishev bu gepni anlıgan dinkin. İni kırakıp etsem tehi yezişni başlığınım yok. Tayarlıkını kılav atımen. Materyal toplağı atımen. Yani bu kitabın ikinci kısmının mezmun dairesi nait ken. Hemen meseleleri digidek çetiludu. Bizden Vizantiyinin evlatları işgeldikimizini Rusiyedikilerinin ıxrakıqısı yok. Dedi o kızgın keyfiyatta toxtumay sözlep. Golunishev ikinci asasının birinci kısmını Hüdü meşhur bir eserini sözlep beri vatkandek acayip canlıq sözleşki başıldı. Vronski onun sözlügelerini pekatlı düşünelmey bir kısmı bolup keti vatattı. Kiyin Golunishev bu kitabının mezmonuğu bolgan karaşları hakkıda sözlügende, gerçi işki asas hakkıda hiç kandak düşençigi iyi bolmuşsa mı, onun mezmonunu ancı mınçı düşengendek bolup, dikkatini koyup anlaşkı başıldı. Uning ustiga Gollani shefmo nayt qiziqarlik qilib so'zlab beribotdi. Ammo Gollani shefning o'zi tadqiq qilayotgan masalalarni qizishib va terikib ochiq kelib turib so'zlashlari Vronskiyni hayron qoldirdi va ko'nglini ozroq g'ash qilib qo'ydi. Gollani shef so'zligan siri ko'zlari yug'inib g'oyibona dushmanlariga bir nimalarni deb radiya berib chiroyimi o'zgirib bir xil g'azablik tusga kirib kelayotdi. Oyojinini zodili bosolmaydi. Vronskiy Gollani shefning bola chog'lardagi yodong'u tetik oq ko'ngil fazilatli holatlarini o'qishda doim birinchilikni qo'ldan bermaydiganligini ko'z oldiga keltirib hozirgi bu sapro mijozning uningga nadin kelganligini zodili tushunolmadi ham uning bu terikkakligini faqatli yoqtirmadi. Shundoq yaxshi o'qigan yaxshi tarbiya ko'rgan bir odamning o'zini tutruqsiz adiblar qatoriga tushirib qo'yganligi Vronskiyni texima xop qildi. Mushundoq bo'lishning hojati bormidi? Umuman u Vronskiyga faqat yoqmadi. Shundoqdimi uning baxtsiz odam bo'lib qolganligini o'ylab uningga echindi. Uning baxtsizligi hatto mengsizning odishib qilish darajasiga berib yetgandekmi qiladi. Buni uning hayojini palakka yetayotgan chiroyli yuzidanmi ko'rib olg'ili bo'ladi. Hatto u Annaning uyiga kirib ketayotganini sezmay, yana shundoq hayojon bilan qizishib, oldirab so'zlab o'ltiradi. Anna shlyapasini kiyib, ustiga nepiz yepinchisini ortib, nozik qo'llarida kullikni o'ynab turib, ularning yeniga kirib kelganda Vronskiy Әмді оның гәплерден құтылыдығалықыны ойлап, еніх бір тынып қойды. Вә Голлани шефнің өзіге тікіліп тұрған жидді көзлерден көзлеріні еліп, жәліпкар, хайатты күшкі толып тұрған, хұшал чырай аннаға еңічі бір қыл мұхаббеті білен қарап қойды. Голлани шеф зорғы есіні еғу алды. Башта чырайы ғамкин әм тұтық еді. Лекен әмі адамгі ұчық чырай білән муамелі қылыдыған Аннаның ақ көңіл, құшқұй муамелісі бір дәмділа оның чырайыны оңлап құшал халетке кәлтіріп әтті. Анна әр қыл мәзмұллады сөзлеп, ақырды оны рәссамлық сән еті тоғырсыды гепкі салды. Голлани шеф Bu vaqtda ajoyib yaxshi gaplarni qildi. Anna uning gaplarini diqqatini qo'yib turib angladi. Oxirida ular uydan chiqib, ijaraga olmoqchi bo'lgan dachiga berib, uning ichini bir qur ko'rib chiqdi. "Men bir narsaga noyit xushalman", dedi Anna qaytib kelib etib Gollani shefqa. "Alekseyning kelgusida noyit yaxshi bezalgan bir rasm xonasi bor bo'ladi. Shu chaqda sen cho'qim oshu rasmxonani ishiltishing kerak", dedi u Vronskiyni sallab rus so'zlab. Gollani shefning o'zlarining yoshirin bili turayotganligini bilgan yaqin do'sti bo'lib qoladiganligini bilgach kimu Anna uning oldida qo'rinib o'ltirmagan edi. "Sen rasmsiz olamsa?" so'radi Gollani shef ittik Vronskiyga qarab. Xeli burunlu ügengen, hazır mı andı sandı sızıp koymen? Dep cevap bədi Vronskiy kızırıp gedip. Umu bu cihetin ait kabiliyetlik. Mən qo o işinin əhləməz. Sizgi əhlə adamlarının bəgən bağısın dep biri vatime.
1: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән менің карым
0: йоқ. Әй, біз ғазір бұ тоғырлық кеп қылышмыдық қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яғы яш, мәйлі сенің апаң яғы башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге яд. Şoňa men onuň işleri togrulyk kylynan gep

0: ئۇلار چەت ئەلدە ئامال بار روسىيەلىك ئاياللار بىلەن ئۇچرىشىپ قالماسلىقنى ئىزدەيتتى. يالغان سۆزلەش، ياسالمىلىق قىلىشتىن ئەپچىللىك بىلەن ئۆزىنى قاچۇرۇپ، ساختا تۇرمۇش ئىچىدە ياشاپ كېتىۋاتاتتى. ئۇلارغا ھەر يەرلەردە ئۇچرىغان ئادەملەر ئۇلارنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئۆزلىرىدىنمۇ بەكرەك چۈشىنىدىغاندەك قىياپەتلەردە گەپ قىلاتتى. ئاننا ئوغلىدىن يېڭى ئايرىلغان كۈنلەردە بەكمۇ ئازابلىنىپ كەتمىدى. چۈنكى ئۇنىڭ چىرايلىق، ئوماق بىر قىزى بار ئىدى. ئاننا ئۇنى تولىمۇ ئارزۇلايتتى. شۇنىڭ ئۈچۈنمىكىن ئوغلىنى ئانچە ئويلاپ كەتمەيتتى. سالامەتلىكى ئەسلىگە كېلىپ، ھاياتقا بولغان ئارزۇ ئارمانلىرى تېخىمۇ كۈچىيىۋاتقان. تۇرمۇش شارائىتى يېڭىلىنىپ، شۇنچىلىك كۆڭۈللۈك ياشاۋاتقان بولغاچقىمۇ، ئاننا ئۆزىنى ھېسابسىز بەخت ئىچىدە يۈرۈۋاتقاندەك ھېس قىلاتتى. ۋرونىسكىنى چۈشەنگەنسېرى شۇنچە ياخشى كۆرۈپ كېتىۋاتاتتى. ئۇ ۋرونىسكىنى ئۇنىڭ تۇرغان پۈتكۈنى ئۈچۈن، ئۆزىنى ياخشى كۆرىدىغانلىقى ئۈچۈن ياخشى كۆرەتتى. ئۇنى پۈتۈنلەي ئۆزىگە مەپتۇن قىلىۋالغىنى ئۈچۈن ھەر دائىم خۇشال ئىدى. ۋرونىسكى يەنىلىلا بولسا كۆڭلى توق يۈرەتتى. ئۇنىڭ خۇلق مىجەزىنى باغانسىرى چۈشىنىپ بېرىۋاتاتتى ۋە چۈشەنگەنسېرى شۇ خۇلق مىجەزلىرىدىكى پەزىلەتلىرىنىڭ ھەممىسى ئېيتقۇسىز دەرىجىدە ئەزىز كۆرۈنۈپ كېتىۋاتاتتى. ۋرونىسكىنىڭ پۇقراجى كىيىملەردە ئۆزگىرىپ كەتكەن تاشقى قىياپىتى خۇددى ياش قىزلارنى مەپتۇن قىلغاندەك ئاننانى بۆلەكچىلا ئۆزىگە تارتاتتى. ۋرونىسكى نېمىلا دېسۇن، نېمىلا قىلسۇن، نېمىلا ئويلىسۇن، ئۇنىڭ ھەممىسى ئاننىغا ئالىيجاناب ۋە يۈكسەك پەزىلەت بولۇپ كۆرۈنەتتى. ئاننا ئۇنىڭغا شۇنچىلىك بېرىلىپ كەتكىنىدىن ئۆزىدىن ئۆزى پات-پات چۆچۈپ قالاتتى ۋە ۋۇجۇدىدىن ۋرونىسكىغا ياقمايدىغان بىرەر ئەيىب ئىزدەپ باقاتتى. لېكىن تاپالمايتتى. بەزىدە ئۆزۈمنى ئۇنىڭ ئالدىدا ھەرگىز تۆۋەن ئويلاپ قالماي، ناۋادا ئۇ مېنىڭ بۇ ھالىتىمنى سېزىپ قالسا، ماڭا بولغان مۇھەببىتى سوۋۇپ قېلىشى مۇمكىن دەپ ئويلاپ قالاتتى. ۋرونىسكىنىڭ مۇھەببىتىدىن ئايرىلىپ قالارمەنمۇ دەپ قورقۇشقا ھېچقانداق ئاساسى بولمىسىمۇ، دۇنيادا ئۇنىڭ مۇھەببىتىدىن مەھرۇم قېلىشتىن قورقۇنۇشلۇق ئىش بولمىسا كېرەك دەپ ئويلاپمۇ قوياتتى. ئاننا ۋرونىسكىنىڭ ئۆزىگە بولغان مۇھەببىتىدىن تولىمۇ سۆيۈنەتتى ۋە شۇ مۇھەببەتنى قەدىرلىمەي ۋە ئۇنىڭ قەدرىگە يەتمەيمۇ قالمايتتى. ئۇنىڭ ئويىچە ۋرونىسكى دۆلەت ئىشلىرىنى ئىشلەشتە قابىلىيىتى بار. مۇھىم ئىشلارنى ئۈستىگە ئېلىپ ئىشلىيەلەيدىغان بولسىمۇ، ئاننانى دەپ شۇ شۆھرەتلەردىن ۋاز كەچكەن ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن بىرەر قېتىممۇ پۇشايمان يەپ باقمىغان ئىدى. ئەكسىچە ئۇنى تېخىمۇ ياخشى كۆرۈپ قەدىرلەپ كېلىۋاتاتتى. ئۇنى ھازىرقى ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغىنىدىن نومۇس قىلدۇرماسلىققا بار كۈچى، بار ئىمكانىيىتى بىلەن تىرىشىۋاتاتتى. ھەممە تەرەپتىن ياراملىق بىر ئەركەك تۇرۇپ، ئاننانىڭ ئارزۇلىرىغا خىلابەن ئىش قىلىش بۇ ياقتا تۇرسۇن، خۇددى ھېچقانداق ئىشقا ئىرادىسى يوقتەك ھەممىلا ئىشتا ئۇنىڭغا يول قوياتتى. ئاننا ئۇنىڭ ئۆزىگە زىيادە غەمخورلۇق قىلىشلىرىنى، شۇنچىلىك ئەتىۋارلاشلىرىنى بەزىدە سەل ئاشۇرۇۋېتىۋاتقاندەك ئويلاپ قالسىمۇ، لېكىن يەنە ئۇنىڭ بۇ ياخشىلىقلىرىنى قەدىرلىمەي قالمايتتى. لېكىن ۋرونىسكى ئارزۇلىرىغا يەتكەندىن كېيىن ئۆزىنى ئالاھىدە بەختلىكمەن دەپ ئويلىمايدىغان بولۇپ قېلىۋاتاتتى. ئۇزاق ئۆتمەيلا ئۇ مەقسىتىگە يەتكەن بۇ ئىشنى ئۆزى ئارزۇ قىلىپ كەلگەن بەختلىك ئىشلارنىڭ پەقەت بىر تامچىسىلا دەپ ئويلايدىغان بولدى. ئۇ ئاننا بىلەن بىللە بولۇش ئارزۇسىغا يېتىۋالغاندىن كېيىن özünü bəxtim ki yettim dep oylap gelip, birer arzusu emelge assıla, özünü bəxtlik sanaydıgan ademlerge oxşaş, kutulgusuz hatalıqtın birini ötküzüp koygallıqını yiz kılattı. Anna bilen birleşken, her bir kiyimlerini pukraç kiyimlerge özgertken deslepki küllerde, ilgir bilmey yürgen erkillikinin, muhabbet erkillikinin kuşallıkını zadılı yiz kılıp bakmağan idi. Onu yiz kılıp, hem onundun tolumu memnun bolgan çağda, bu hıl tuygu uzak sozulmedi. Köp ötmeyla, könlünün bir yerlerden kondurup keç en kıyım bolgan bir hıl yeni tilek, işçini puşurduğan yeni bir keyfiyat peyda buluşku başladı. Vronski şu dakikalarda kallısı da şekilinip kılıvatkan şu galit hiyallarını özüge maksat hem arzu kılıvilip, şunun bilerli bulup ketivatkan dek kılattı. Bir günün 10 saat vaktini bir nimelerini kılıp ötküzüş gerek idi. Peterburg'dikige okşaş vaktini her hıl ictimai alakıla bilen ötküzgeli bolmaydı. Çet elde undak paliyetler yok. Özü bilgenini oylığanını kılıp yaşaydı. İlgiri boytak çağlarda, çet ellerde, özü han, öz bek yaşıgan turmuşunun lezzetlerini o hazır oylaşkımı cüret kılalmaydı. Eğer şundak kılışını oylap, bir neç ağınısı bilen bir yerde bulup, öyge azıraklı keç kaytıdıgan bolsa, anna tutulup, hapı bulup, bölekçili bulup kalattı. Yerlik ademle, ya ki muş yerde turduğan Rusiyeli kişiler bilen arlaşıp ütey dese, ula bilen bolgan münasibet roşen bolmağaçka, gepleri bir yerden çıkmaydı. Meşhur caylanı ziyaret kılıp kileyli dese, undak cayladın bağmağan yeri kalmağan idi. Onun üstüge Rusya ziyalileri bu işka Angliya ziyalilerge okşaş unçilik ehmiyet berip mi ketmeydi. Şunun bilen Vronski aç kalgan hayvan her nimigi özünü urgandek, turup siyaset tetkik kılattı, turup yeni kitaplarını okup uyattı, turup resim süzüp getetti. Onun balı vaktadını tartıp ressamlıkta talantı bağıydı. Hem de hazır pulunu hezleydiğen yer tapalmay, her hıl resimlerini setivilip toplaşka, özümü süzüşka, bekar vaktini, zihnini muşu işk serip kılışkı başıldı. Vronski sənətin huzurlun işini biletti. Sənət boyumlarını taklit kılıp sızışkımı ustu idi. Şuna rəssam hazırlaşkı tigişlik əm şərtlə məndi toluq ba dəb oylaydı. Əmma rəssamlıq sənətinin qayıs türünü, din, tarix, janırını mı, ya ki mənzirə və real janırını mı, şunu tallaşda qiynilatdı. O, rəssamlıqın həmmi türlərini düşünətdi. Qaysılı türünü sızışqı başlasa ilhamı keliyə verətdi. Əmma rəssamlıqın qandaq türlərinin barlıqını bilməydi qallıqını oylapmı qoymaydı. Özünün ilhamıqı tayınıp, qaysılı məzzəbnin rəsimini bolsun, sizi verətdi. Oxsun, oxşumusun, kar yox idi. Onun rəsim süzüşdiki ilhami bivastı turmuşdun əməz, bəlki sənət boyumu da gəvdiləngən turmuşdun kilətdi. Şuna ilhami tez, həm asan kilətdi. Sızğan rəsimlərimi təqlid qılıp sızğan rəsimləgə quyub qoyğandək oxşaydı. Hər xil iqimlanın içidə onunqı ən yaraydığını, kişini hayacanqı salıdığan, həm körkəm Fransız rəsimləri idi. O, şu slopda Anna'nın İtaliyancı kiyim kiyib durğan rəsimini sızğan idi. O rəsim özügümü ve u resimni köygen başka kişilerge mi yaradı?
1: Sizge zadı nimi kerek?
2: Aşınınızdan sizge yazgan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oyun işinizde öyge çakırtıp gelişiniz gibi bombaydı kallığı togurluk yapkıgan.
1: Onu bilen körüşüp zörür bop kagan. Çünkü...
2: Ben ayal kişinin nemi zörür yettin oyun işi bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işçilişini yakışık görseniz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, eri bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademli rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлумай таңат кузу себеплик, якындан буян лимфа хуҗайрларым ва кеселлекке каршы торгычу хуҗайрларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлумай таң аткызу үти себеплик, зәр тазлаш хезмәтем каттык калайм калышып кетти. Zehirlik maddeler yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yeriğden geldim.
6: Ben pakız su ambarından geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Баскын су дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Су байлыгыны кадырлайлы. Һәр бир тамчы су өз орнын тапсын.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, tövende kanun liniyası programmasını anladığımız. Bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. 4 yaşlıq bala balılar baxtısıda yıkılıp yarlanıp 70 milyondan artıq tölemge erişdi. Balısının çıkış, küçürüş, uğrullaşdırış pulunu acıraşkan atanısı bülüsü bulamdı. 4 adam öz ara uruşup, 3 adam yarlanıp, hukuklu çekilgucunu konkret ayrış təsb oldu. Ayal dükkandarının katı kulavatkalıqının paydalanıp 4 dal altın zincirini uğurlap getdi. Tövendik tıqtınlar programımızdan təpsili məzmunlardı olsun.

sevimlik radio anlıkçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit küt olgan coşkun kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kənondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Sümük Radyo Anlıkçıla programımızda kayıtıp geldik. Keyfiyatımızda tenşeyli. Keyfiyat güzel bulsa elbette etrafımızdaki hem minersi güzel görünüdü. Turmuş külüp baksak, turmuş mu bizge külüp bakıdı. Her vakit könlümüzde azadı tutuşumuz, keyfiyatımızda yakışılışımız gerek. Siz en şu külüm süreçleriniz bilen, turmuştan nurgulluğun kişiler bilen uçuruşup duralaysız. Ula arı sizin hayatınızda sizini hakiki bildiğin birisini tapalaysız. Hakiki işençilik dostlarınızı tapalaysız. Bana bunun özü bir bekti.

Bir adam çoğun yolda tez ötüşüvatkan avtomobille arası da avtomobil heydep ketip atattı. Kızıl çırak kekende üstü beş topu çan bir bala avtomobil derizisini çekip unudun tağa gül alam siz dep sordu. Bu beş yüzyen pulunu emdili berip duruşuğa yeşil çırak yenip keynedeki maşinala oldırtıp signal belgeli turdu. Kaysa rengdikisi bosu bulayı vurdu. Dedi o balığı kopallık bile. Bule tiz bule. Balış uçakta rahmetsizge efendi. Dedi edep bile. Yelik kişi azırak mangandinkin balığı kıgan kopallığının hicillik eskildi de avtomobilini yolunun çetegi tok tutup balının aldığı gelip keçirim sordu. Yeniden beş yüyen çıkırıp onunla özü yakış göğen ademge bir tal gül soğu kılışını eğitti. Bala külüp durup makul boldu. O kişi kaytıp berip avtomobilini kozgıvede, avtomobil zadılı kozgalmadı. Biraza hepeleşken dinkin, söreydiğen avtomobil çakırmaktan başka amal kalmağallıkını yızkıldı. O nemi kılarını bilenmeyi turganda, udul tereptin avtomobil söreydiğen bir avtomobil geldi. Bir bala mağı onuyen berip, sizge yardım kılışımını eğitti, dedi şopur kapinkidin düşüp. O yana ma bağakçını sizge berip kuyuşumunu eğitti. Elik kişi bağakçını eğitip, bu bir tal gülge vekillik kılıdu, dep yazılgan hatını gördü.

Radyonuş dostlar, güzel huyluk kişini hemimiz yaxşı görürüz. Hemimiz alkışlayımız. Güzel huyluk buluş için aldı bilen kalbimiz güzel boz kupayı. Kalbimiz güzel bolsa tabiyla güzel sözlük bulumuz. Güzel söz güzel kalipten çıkıdı. O güzel söz etrafı muhabbet tarkıtıdı. Etrafını güzellikle uğraydı. Elbette turmuşta biz herça huşhuy, illik ve güzel sözlük bolsak başkalarına yaxşı təsir kaldıralayımız. Kişilik münasibette nurgun pürsetlerine erişeleyimiz. Turmuşta her vakit navattek tatlıq sözünü özünüzge hemra kılın. Navattek tatlıq sözünü. Güzellik her vakit sizge yar bolsun. Navattek tatlıq sözlerimizden kiyin tatlıq küylerimiz yanını silah üçün.

Sevimli radyo alıcılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli dinleyenleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaktırıp alınanlara köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmağı isle. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo torunu kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurrahim.

0: Dünya medeniyet mirası İpek Yolu Çang'ın Tianşan koridorunun yol torunun muhim noktalarının biri bolgan Şinjang Sanji Oblasti Cimsar Naisi Beşbağlı kadimi şehri harabesi de kıymetlik medeniyet yadigarlıkları bulupla kalmay, yine VR tetkik kılıp ögünüş katarlık şekiller arkalık tarih canlandırıldı. Menzere rayonunun hizmetçisi Fu Chang mındak dedi. Biz bu yıllık yazlık tatilde ata-analar, balılar tetkik kılıp ögünüş türünü yol koyupla kalmay, yine mulazmet seviyesini mi yukur götürdük. Bir kısım birikme yürüyüşlük kiyimlerini tayarladık. Ata-analar balalarını tarih ögünüş imkaniyetine ige kılıplı kalmay, yana tekimi yakşı təsiratı ige kıldık. Tarihi medeniyet mıraslarına Jonghua milletinin geni ve tomiri yüklengen. Kişiler tarihtin eyminiş, medeniyetini kızgın söyüş royi bilen bularının işçige sınıp kirdi. Medeniyet mirasları yakki yegane kadimi kuruluş, kadimi harablık bop kalmastın, belki tarihi eslimeler mücessemlengen medeniyet sarıyı bop kaldı. Jongoçi resimlerdeki Yeza digen güzel namgı ige Anhui ölkisi Huangshan şehri Yishan naisi Shidigu kentige kirsiniz, emre bolup ketuvatkan ata-analar balılarını hemeli yerde uçurtsiz. Kişiler girelişip ketken kadimi koçalarda menip, nepis Anhui yakımıdaki xş oyma, yağaş oyma, taş oymalarga sepselip, kadimi huyju hikayesini anlap, kademde bir menzirden mengi yıllık kadimi kentinin özgeçi sehri küçünü his kıldı. Şidi menziri rayuni ticaret karhanısının muavin direktori Jen Finfin mundak dedi. Biz gayri maddi medeniyet mirasları körgezmesi, kadimi kent kişilik sayaheti, medeniyet tetkikati katırlık olaydı faaliyetlerini daimlik yol koyduk. Мәң еллік қадими кентінің мәдәниет асасығы тайынып, теш алеттікі қадими құрылыш байлықыны әркетчан мәдәниет тәріс қанысыға айландырушыны өмет қылымыз. Мәң еллік мәдәниет томыры әулат мы әулат дауымлышып келді. Нөбәтті дөлетіміздің дүния мұраслары омуми саны 61-ге етті. Бұның ішіде мәдәниет мұраслары 42, мәдәниет вә тәбиет қош мұраслары 4. Xi Jinping medeniyet ideyesinin yetekçiliğinde Jonghua medeniyeti göhri koğdaş ve varislik kılış davamında özlüksüz devir nurunu çaşmakta.
1: Stansımız haberi. Jungo Xalq Bankısının 15. 5 yıllık ıslahat terakkiyat yerik planı yakında ilan kılındı. Yerik planda pul muamele küçük devleti kuruşunu tizletişini nişan kılıp, merkezi banka tüzümünü mükemmelleştirip, ıksatının yukarı spiltik terakkiyatına mulazmet kılış oturup koyuldu. Yerik planda bununla aydınlaştırıldı. İlmi, puhta ve işençilik pul siyaseti sistemisi ve umumizi kaplıgan makroluk ihtiyaççan başkuru sistemisi berpa kılınadı. Pul kredit siyaseti kuralının umum miktarı ve kurulma iktidarı yakşı cari kıldırıldı. Bazarının pivot nispetini şekillendirişteki el kılgıç rolü cari kıldırılıp, halk pulu pivot nispetinin muhabbık, tampon seviyedeki asası mukumluğu saklanıldı. Pul muamelenin mukumluğuna kapalatlıklı sistemisi kuruluşu küçeytilip, noktalık sahalardaki pul muamele xavip xatiri puhta tügütülüdü. Yerik planda bununla oturup koyuldu. Pen teknikada yenilik yarışka uygulaşkan pen teknika pul muamele tüzülmesi bərpa kılınıp, yukarı süpetlik zayum bazırı pen teknika bölüki bərpa kılınıp, pul muamelenin işil tarakiyatka medet veriş ve tüen karbonluk tip özgertçi süpeti ünümü östürülüp, Umum menfaatdarlık pul muamele sistemisi sicil mükemmelleştirilip, kütünüş pul muamele sistemisi takamallaştırılıp, rakamlık pul muamele tiz algı sılcıtılıp, pul muamele medeti arkalık istimalini canlandırış ve kenetiş küçeytiludu. Yerik planı yana bununla oturup koyuldu. Uçuk, sığdırışçan, hayati küçük tolgan, evresim zamanevi pul muamele bazırı sicil berpa kılınudu. Xalq pulunun xalqara ilişi ilgiri sürülüp, xalq pulunun xalqara soda ve məbləq siliş, məbləq yürüştürüşdə işletilişi kenaytiludu. Rəqəmlik xalq pulu puxt qədəm bilən ravajlandırılıb, inovat qüvaqlıqı kəsbinin yuqarı süpetlik tərəqiyyatı ilgiri sürülüdü.
0: Stansımız xəvri. Dövlətlik Energiya İdarisi 8. ayının 11. günü, Jongo'nun hidrogen energiyası haqqıdaki 2026 yıllık tərəqiyyat dokulatını elan kıldı. Dokulatta mundaq deb körüstildi. Dövletimizning hidrogen energiyasi kasbida

0: Hörmetli radyo dinleyiciler, şimdi Dünya'ya Nazar programımızı başlayalımız. Ben Zumrat Yasin.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdeyim.
0: Yaponiyanın Hiroshima şehrinde 8-nın 6-cı günü atom bombası partlatışqa uçurğanlığının 81 yıllığını hatırlaş mürasimi ötküzüldü. Şu jaydaki amma 8-nın 5-ci, 6-cı günleri köp qetim yığılış ötküzüp, Takaichi Sanayi hükümetinin yadro quralığı çetişli xatarlık hareketlerge itiraz bildirip, tınışlıq pärvarlık ideyesi de çan turuşni muracat kıldı.
1: Yakın yıllardan bu yan Jongo bilen Afrika devletlerinin energiye hemkarlığı ananevi su elektri kuruluşudun tedirci yorukluk volt, energiye saklaş, elektri tori katarlıq yeşil kesip zanciri hemkarlıqı kengaydı. Bir türküm çoğun tipteki yorukluk volt, şamal elektri, energiye saklaş ve universal energiye türleri arqarqıdın əməl elişip, Jongo Afrika yeşil energiye hemkarlığının çoğun kuruluşu ve əməli buluşu ilgir sürüldü. Tövendi deyiktiğinle programımızın tepsili mezmullarda bulsun.

0: 4500 мегаватт болып, оқшыш мезгілдікден 54% ашқан. Нөветті Африкадекі нұрғын дөлетлер еңі энергия кәсіпінің тәрәқиятыны тезілтіп, мол терілмі энергия әвзәлдікіні, энергия қыс болуш, қиын мәсілісіні әл қылыдыған тәрәқият әвзәлдікігі айландырушыны тезілтмәкті. Африка қояш энергиясы кәсіпі жәмейтінің мәсулі Зойлун Африканың йорықлық волт арқылық ток тарқытыш қатарлық еңі энергия кәсіплерінің тәрәқияты еңімі тезлешіп, Африканың санаатлешеш вә ешіл тіпқі өзгәртішіні ілгір сүрдіған мойым әркетлендіргічі күшке айлыныштын өмет бары деді. Африка дөлетлері мол терілмі байлықы иге. Бұлар ер шарыдекі 60% әла сүпәтлі қуяш энергиясы байлықы қатарлықланы өз ішіг алыды. Шарқи Африка чоң ерық жылғысымы ер шарыдекі ешірін күші әң зор ер сығылық байлықы бәлбіғының бірі деп қаралыды. Намбия, Жануби Африка вә Кения қатарлық дөлетлер дұнияви шамал энергиясы байлықыға иге. Жануби Африканың шымали Кап өлкісідікі бипаян құмлық бәлбіғада 410 мыңдың артық йорықлық волт тақтысы рәтлік тізілған. Бұйыл 3-ші айда шықтырыштүрілген Мои Пораз йорықлық волт түрінің омоми генераторлар сығымчалығы 240 мегаваттқа етуді. Әрілі тәхминен 360 миллион киловатт саат пакіз ток тарқытышы мүмкін. Бұл түр шоғайдыки қанчылық қарханыларыны зор мұқтардыки ешіл ток білен тәмілләйді. Әмді шамал электр станциясы вә энергия сақлаш әсләлер білен мас қадамда үйрішіп, электр тәмінатының мұқымлықыны ашырды. Еңі энергия генераторла сығымчалығының үздіксіз кеңейшіге әгішіп, Жануби Африканың энергия сақлаш әсләлері құрылышы көрінәрлік тездәшті. Жануби Африка Сола Гурои Бойл Наус 1-ші чоң типтіке йорықлық энергиясы сақлаш түрі құрылышына башлап, 855 мегаваттлық энергия сақлаш системісі сәпләшіне пилалады. Намбияның Жанубидекі Атлантик океан қырығыға екен құмлық бәлбіғада чоң құрылыш машинлері мәйданыны түзілмәкті. Бұ ерді Африкадекі көлімі әң чоң ешіл гидроген кәсіпі базасының бірі құрып шығылды. Намбия үкіметі бұ дөлеттікі Хайфын гидроген энергиясы шеркеті білен келешімі имзалап, 10 миллиард Америка долларының артық мәбләғ сәліп, чоң типтікі ешіл гидроген энергиясы ішіліп шығырыш базасы вә йорықлық волт әм шамал күчі арқылық ток тарқытыш әсләлеріні құрышыны пилалды дейп. Бұ түр пүткенден кен әрілі тәхминен 2 миллион тонна ешіл амияк мәсулаты ішіліп шығырылуды. Әм қан байлықларыны пішіғылап ішіләш, ясымычылық вә порт әшия обротының тәрәқияты ілгір сүрілуды. Шамал энергиясы вә ер сығылығы энергиясыны тәрәқи қылдырышта көрінерлік ілгірләш болды. Эфопияның Сомали штатығы жайлашқан Айса шамал электрі түрінің омоми генераторлар сығымчалығы 120 мегаватт болып, нөбетті 1-ші басқыштыке 32 шамал электрі генераторлар ғорыпсы құраштырылып, торлаштырылып ток тарқтышқы башылды. Жоның білен бір вақытта Кения өкіметі ер сығылығыны тәрәқи қылдырыш көлеміні үздіксіз кеңайтты. Нөветті бұ дөлетнің тәхминен 90% электрі тірілмі энергиядын келуді. Бұның шыда ер сығылығдың ток тарқытыш неспіті ерімгі екілішіп, ер шарды алдыңқы қатарда тұрмақта. Халқыра тірілмі энергия мәхкемесінің докладыда тәхіл қылынышча, Африканың тірілмі энергия тәрәқияты як түр құрылышыдың тәдіржі көлемләштіріп, тәрәқи қылдырышқа қарап үзләнген. Йорықлық волт бірікмі детали, энергия сақлаш батареясы қатарлық үскінілер, тәнерхның дауымлық төвәліші, шындақла электр торының дәрежесіні өстіріш вә район энергия алақысыны өзіксіз ілгір сүрішке әгішіп, техімі көп Африка дөліті еңі энергия қошылыған энергия сақлаш, кәсіп бір гәуділәшкен тәрәқият әндісі үсіде ізінішке башлап, yeni energiyanı terakki kıldırış bilen kan baylıklarını pişiğilip işleş, yasımıçılık katarlıklarını birleştirip, baylık evzelliğini kesip evzellikiga aylandırışını ilgili sürgen. Afrika'nın nopsi, yer şarı nopsinin tahminen 20%, energiya istimali yer şarının tahminen 6%'ini ilgileydi. Sanayetlişi, şehirlişiş musabısının tez ilgiri sürülüşüge ağışıp, Afrika'nın energiyeki bulgan ihtiyacı sicil açtı. Kuyaş energiyesi, energiya saklaş, yeşil hidrogen katarlıq kesiplerinin tez terakki kılışıga ağışıp, yeni energiya Afrika'nın tok kemçil buluş ehvalini pesaytiplik almastın, belki yine halkılık kan baylıqlarını içiş, yeşil yasımıçılık katarlıq kesiplerinin derecesini östürüşge türtki bulup, yerli kesiplerinin kımmet zancirini küçeytidu. Afrika Elleri İttifakı'nın 2063 yıl karalması da energiyenin yeşil tıpkı özgürüşü ve sanayetleştirişinin terakiyat musabısını tezletiş enik oturuğu koyuldu. Bultur 48 Afrika devleti Darussalam energiya kitapnamesini imzalab, yeni energiya kesbege meblağ seliş dairesini kengaytiş, energiya islahatını ilgiri sürüş ve elektir tor bilen kaplanış dairesini kengaytişini kolladı. Tehimi köp Afrika devletleri yeni energiya kesbinin terakiyatını devletinin strategilik planıga kirgüzdi, hem enik nişanını oturgu koydu. 2025 yılı Keniya elan kılgan devletinin 2025 yılından 2034 yılgıçı bolgan energiya siyasetı da yer sığlığı, şamal elektri ve tarqalma kuyaş energiyasını terakki kıldırışını yanı mükün aytıp, yeşil elektri energiyasının elektri kurulmasıdaki hitekçilik oranını mustahkemleş oturuğu koyuldu. Namibiya yeşil hidrogen energiyası strategiyasını oturuğu koyup, nurgun hidrogen jelgisi türünü pilallap kurup, mol kuyaş energiyası ve şamal energiyası baylıqıga tayinip, yer şardaki muhim yeşil hidrogen energiyası işlep çıkırış ve eksport bazısı berpa kılışını ümit kıldı. Zambiya, Botsivana qatarlıq devletlerimi energiya tipini özgertiş yol xeritisini arqarqıdan oturuğu koyup, kuyaş energiyası, energiya saklaş ve rayon elektri torunu tutaşdırışını noktalıq terakiyat yönülüşü kıldı. Rwanda, Tanzaniya qatarlıq şarkı Afrika devletlerde tarqalma energiya çet yakı rayonlarını tohbilen təminləş məslisini həl qilishinin muhim yolu bop kaldı. Rwanda energiya guruhi bilen Dünya Bankisi birlikte yol koygan yezilarını elektrileştiriş türüge tayiniş arkalıq, tordun ayrılıp tok bilen təminleş bağansiri köpligen çet yırak mahallelerini kapladı. İlgiri kirsin çırak bilen yorutuşka tayindigan bazı kentler mukim tok bilen təminlendi. Xalqara Terilme Energiya Mahkemesi mundaq dep qaradı. Nopsi tarqaq elektri tori ul əslərləri bir qədər aciz bolğan Afrika dövlətlərinə nisbətən etqanda, yoruqluq volt qoşulğan energiya saxlaş, mikro elektri tori əndisi bir qədər küçlük qolunış çallıqı igə. Afrika dövlətlərinin siyasət cəhətin qollaş salmıqı və kəsb səlinmisinin eşşiğə əgişib, yeni energiya toluqlımı energiyadın tədirci halda kəsblərinin yeşil tıpkı özgərtişini ilgir sürdüğən boyun motorğa aylandı. Bıraq energiya tipini özgərtişdə vəzipi iğir mənzil jiraq. Xalqara Energiya Məhkəməsi Bolturunun axırda elan qılğan Afrikanın elektrini umumlaşdırışı üçün məbləğ yürüşdürüş dokulatıda mölçərilmişçə Afrika rayonu 2030-cı ili umumi xalq arasında elektrini umumlaşdırış nişanını işğaşırış üçün hər ili yenə təxminən 15 milyard Amerika dolları məbləğ səlib elektrini tutaşdırış qoruluşuqa işlətiş, həm teximi köp xüsusi kapitalını energiya ul əsləyə qoruluşuqa qatnışıqa cəlib qılışıqa doğru kelidikən. Dokladda təhlil qılınışçə, Afrika yanıla tok yetküzüş, təxsimləş tori aciz buluş, məbləğ yürüşdürüş tənərxi yuqarı buluş xırısıqı duş gəlgən. Afrika dövlətlərinin rayon elektri torunu tutaşdırış və energiya bazarı islahatını yanımı ilgir sürüp, taşqi məbləq cəlib qılış həm amıvi və xüsusi kapital selinmisini kəngaytib, energiyanın yeşil tipqi özgərişini tez ilgir sürüşü zörürken. Yaqın qillardan buyan Jongo bilən Afrika dövlətlərinin energiya həmkarlığı ənənivi su elektri quruluşdan tədirci yoruqluq volt, energiya saxlaş, elektri tori qatarlıq yeşil kəsb zənciri həmkarlıqıqı kəngaydı. Bir türküm çoğun tiptiki yoruqluq volt, şamal elektri, energiya saxlaş və universal energiya türləri arq-arqıdın əməl edişib, Jongo Afrika Yeşil Energiya Həmkarlığının çoğun quruluşu və əməli buluşu ilgiri sürüldü. Bu ilə ikinci ayda Jongo Elektri Quruluşu Qurohi Höldegi ilib qurgan Tanzaniya Shinyanga 50 megavatlıq yoruqluq volt türüdə torlaşdırılıb toktarqtıldı. Bu, Tanzaniyadaki tunce çoğun tiptiki torlaşdırılgan yoruqluq volt elektri stansisi türü. Şundaqla bu dövlətinin energiya tipini özgərtişdiki muhim tügün nöqtisi. Bu türünün yıllıq tok tarqıtış miqdarı 72 milyon kilovat saatki yetib, Victoria Köli rayonunun tok təminati qısbuluş məsilisi körnərlik həl qılındı. Tanzaniya hükümeti bu tür Tanzaniyanın çoğun tiptiki yoruqluq volt tərəqiyatının yeni basqıcını açdı, dedi. Cənubi Afrika'da Jongo karxanası hüddigi elib qurgan Qızıltaş 100 megavatlıq monarsıman eritilgen tuz yoruqluq sığlıq elektri stansisi ticaret basqıcığı kirdi. Bu türde eritilgen tuz arqılıq sığlıq saxlaş texnikisi qolunulgan bulup, 24 saat uda tok bilen təmilligili buludu. Bu tür Afrikadaki ən ilgar yoruqluq, sığlıq arqılıq tok tarqıtış türünün biri dəb qaraldı. Jongo karxanası hüddigi alğan Avya arlaşma energiya türüdə yoruqluq volt, şamal elektri və energiya saxlaş birləşdirilidu. Quruluş bütkəndin kin, Cənubi Afrika elektri torunu şənçilik və muqim pakiz energiya bilən təminləydu. Afrika dövlətlərinin Jongo'dan import qılğan energiya saxlaş batariyası, tətür özgərtküş və yoruqluq volt birikmi detali davamlıq açdı. Jongo yasımıçılığı yerşari yoruqluq volt və energiya saxlaş tənərxinin tövəlləşigi türtki bolub, Afrika yeni energiya türünün ticəşçallığını aşırdı. Jongo'nun bir qısım yeni energiya karxalları yerlikləşdirib, işləb çıxırış və texniki cəhətin tərbiyələşini ilgir sürüb, kəsb bağçısı quruş, yerlik texniki ixtisaslıqlarını tərbiyələş qatarlıq usullar arqılıq Afrikanın yeşil sanayətləşiş iqtidarını özdürüşüge küş qoşdu. Tanzaniya Darus Salam Daşösi Jongo Tətqiqat Mərkizinin moderi Xamferi Mosi monularını bildirdi. Yeni energiya cabduqları, energiya saxlaş və tokluq avtomobil kəsbinin tez tərəqi qılışıqı əgişib, Afrika bilən Jongo'nun yeşil həmkarlıq boşluğu yanımı kəngəyməkdə. Afrika energiyanın yeşil tıpqı özgürüşünü tez ilgiri sürüvatıdı. Lekin yanıla məbləq yürüşdürüş yetərsiz buluş, elektri tori aciz buluş, texniki ixtisaslıqları kəmçil buluş qatarlıq xırıslağı doşkeli vatıdı. Yerşari energiya əndisi çoğunqır tənşilə vatqan arıq görünüşdə, Afrika bilən Jongo'nun yeşil energiya həmkarlığını küçəyitişi, Afrika rayonunun imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatıqa küşlük quvvət qoşudu.
1: Hörmətlik radiyanlı qoçula, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan dektorları Bəxtiyar Turdu bilən Somrət Yasın, növətçi muharari Adil Ablət, nazarətçisi Qurbanlı Sacabbar.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alıp ilgirlavatkan radyo amıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızdan anlaşılanı karşı alımız, mən Arapat Ösengah. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020'nin 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan hakiki tutup emeli işlep, Yeni terakkiyat baskıçıdaki yezi ilgiliki yeza dikkatli hizmetin yakış işleş gerek namlık sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2021'li 5. ayının 28. günü Cungu Pelle Akademiyası'nın 20. kitimlik akademikla yığını. Cungu İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kitimlik akademikla yığını. Ve Cungu Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultuydu kılgan Pen teknikada yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işe aşırış gerek namlık sözünün bir kısmını anlattınız.

işini ravajlandırıp cephalık izdendi. Islahat içi bitiştin boyan partiyimiz dikkallağı rehberli kılıp, ıslahatını aldı bilen yezladı başlap, yeza icdimai işlep çıkırış güçlerini üzlüksüz azat kılıp ve ravajlandırıp, yezlanın umumüzlük terakkiyatı törötkü bulup, kiyim bütün korsak tok bulmaslık altıdın umumüzlük hallık seviyeye yetiştek tarihi alkışını işkaşırdı. Partiye 18. kurultuydun boyan biz yezigiliki yeza dikkalla meselesini yakşı hel kılışını bütün partiye hizmeti de en muyum orungu koyuştu çıntırıp, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge ocum kılışını umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkıştaki belge karakterli kuruluş kılıp, insaniyet tarihideki kölemi mislisizken salmıkı en zor, nep yetidigan aile en köp bolgan namıratlıktın kutulduruş ötkülüge ocum kılış cengini teşkillep, algı sılcıtıp, yezi kenitlerini güllendiriş stratejisini yolu koyup, yezgiliki yezlada tarihi muvaffakiyetlerini kolgu keltürüşke, tarihi özgürüşlerin hasıl kılış türütkü bolduk. Yezgilik universal işlep çıkırış iktidari çoğun bir baldak yukarı götürüldü. Açlık meksulatı uda 6 yıl 1 trilyon 300 milyar cındın yukarı seviyede mokumlaştı. Dikallarının otturçı kerimi 2010 yıldikiden bir hessedin köperek katlandı. Yezlada halık turmuşu rojen yakşılandı. Yez kenitlerinin kıyafeti yepyeni tüskü kırdı. Namrat Ravila'da alem şumul özgürüş bulup, neçi min yıldın buyan Cunghuan milletini kıynap gelgen mutlak namratlık meselesini hel kılışta tarihi muvaffakiyetle kolgu kilip, umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkışka zor tökp koşuldu. Sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni seferini başlaşka puhta asas elindi. Bu neticile bütün partiye, bütün memleketinin ortak küreş kılgallıkının neticesi. Hem meylen cephalık tırışçalık görsetti. Yezi ilgiliki devletinin asası. Bunun da mümuyum iş yoktur. Yezi ilgilikini ravajlandırışkı ehmiyet veriş, devletinin mümuyum tedbiri. Tarık ve riyallık bizgi şunu uhturdu ki, yezi ilgiliki devletinin asası. Asas puhtu bolsa, devlet tınış buludu. Biz yezigiliki yeza dikkalla meselesige büyük tarih karışı bilen muamele kılıştı çın turuşumuz gerek. Yezigiliki yeza dikkalla meselesini çonkur çüşengendala partimiz, devletimiz, milletimizni tekimi obdan düşüneleyimiz. Şunu cezmen körüp yetiş gerek ki sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş. Cunghua milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırışta en müşkül, en iğir vazife yanıla yezlada. En ken, en çonkur asas yanıla yezlada. Gerçi yezgiliki yeza dikkalla hizmeti de körnerlik neticilerini kolu keltürgen bolsak mı? Lekin yezi ilgilikinin asası yanıla müstehkememez. Şehir yezla, rayullarının terakiyat periki ve ahalının kırım taksimat periki yanıla bir kadar çoğun. Şehir yezlanın terakiyatı tempun bulmaslık, yezlanın terakiyatı yeterlik bulmaslık, yanıla cemiyetki asasız ziddiyetinin merkezlik ifadesi. Hazırdan başlap 2035 yılı içe yine 3'lü 5 yıllık yirik plan mezgili kaldı. Şuna çın tutup erketki gelmesek bulmaydı. Yezgiliki yezlani zamani ulaştırışının 2035 yılı içe Muşi əsrinin otturları gıcı bolğan nişan vəzipilerini ilmi təhil qilip, çonkur tətqi qilip, hukumnun məzmuni və dairisini aydınlaşdırıp, döltümüzdə yezgiliki yezlani zamani ulaşdırışının nişan vəzipilerini ilmi otturgu qoyuş gerek. Növətdə, aldı bilən 14-ci 5 yıl məzgilidiki yezgiliki yezlanın tərəqiyyat yirik planını yaxşı düzüş gerek. Dünyada 100 yıldımı körülüp bakmağın zor özgürüştün karğanda yezi ilgilikinin asası haltını mukumlaştırış. Yezi ilgiliki, yeza, dikkalla hizmetideki asasımızın yakış saklaş, özgürüşki takabıl turuş, yeni vaziyet yarıştiki eğritko. Bizdek 1 milyar 200 milyon ahalısı ba çoğun devletki nispeten ilk kanda
езгілікі

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danikola, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bolğandak, biz bu bir qanç günlük programlarımızda Aysegül Qoporning Tarim Journalda elan qilingan Söyleş namlıq povestining aldın qısımlarını anlatqandık. İlhamning bağan sır azlap ketibatqan uçurları. Uçurdaki pervasız muamilleri Gülçehrani bir xil taşlı bitilgendek tuyğuluk keltirip koydu. O, çeksiz azap koynuğu çöndi. Hatta ilhamni unutup gidiş üçün adil bilen arlış baxmaqçı mı boldi. Ama o hiç kimni ilhamga tan qılamadı. Dəl şu günlerde o dostu Nadira'nın medet sözleri bilen ilhamlanıp, ilhamın arzusu bu yiçe aspirantlıqı imtihan vermekçi boldi. Hem bir yıl tırışıp, aspirantlıq imtihanımı yaxşı neticiler bilen ötüp, Şincandaşı'nın özü yaxşı köyen kəsbiga aspirantlıqı kubul kalındı. Ondaq da, Әмді ilhamның muamilisi yeni qandaq özgürüşler bola. Ulanın keyin günler qandaq bola. Bula qızıqsaqla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızda orlaştırılan Aysegül Qoporning Tarim Journalda ilan qılınğan Söyleş namlıq povestinin davamı da bolsın.

Gülçehre olanın yeniden kaçan ayrılgalıkını bilmedi. Onu küçlük içiniş ve horluk duygusu çırmavaldı. Uzaktan bu yan onun duyguları İlham'ın özünü taşlı vekkelikini sezip dursun mu, o cahillikle onu sevda ilacı süyüp gepti. Ama İlham en ahırkı peytlerce onu aldap gepdemez mi? Gülçehre naidi testi yatakı kaytıp geldi. O, jıkılıp gelişten özünü aram tutup durup atattı. Yığılısı bağ idi, lekin jığılayamayıp atattı. Özünün kergüsünü bağın sıra karangoluk içi kırıp gitip atkandek sezmekti idi. Gülçehre bu işlerinin bir çüşbük gelişini şunca arzu kıldı. O, uzaktan boyan keçini kündüzgü olup, tarışçalık görsütüp, nurgun derslerden vazgeçip, bu şehirge İlham bilen güzel kelgüsünü yartış üçün kegenemez miydi? İlham onu hazırgıca kaymaktırıp aldap yaptı. Vapasız, aldamçı. Gülçehre'nin bu hayallarımı çoğunkur eğmini şuşurungan idi. Şunu o yeni tezli hoşunu şıgdı. Ameliyette İlham onunla fakat siz kalbimden çoğunkur orun aldınız. Ben sizin söyümen digen. Sizin olamen demigen. Güzel kelgüsümüz boludu digen. Kelgüsünü böyle ötküsünüz demigen. O yalgan sözlüğünü yok. O Gülçehre'den hiç ners talakkığın yok. Ağır neşk doğru kese onun aşı muhabbetlik sözlerden kişini eğmen durduğun salap dedi. Sihirli gücü avazdan ağır neşk gerek. Çünkü bu nersa onun hissiyatını kaymak durganda. Gülçehre ahırda vücudu da uzaktan bu yanı saklanıp gelip atkan şunçı köp ameliyatın ayrılığan kuru hıyalları üçün öz özden nefretlendi ve ise depşiğli vetti. Aradın kancilik vakit ötikinden telefon kegen signal Gülçehre'nin azaplı hıyal koyundan soğurup çıktı. Telefonu İlham urgan idi. Gülçehre, yaşımsız, ben İlham. Ha, bugün işkimiz birli tamak yeyli. Ben sizni taş kasır tez tamak hanısını saklayım. Gülçehre'nin onu tıllıqısı, bir yılın bu yankı azaplı keçirmişleri üçün onu sonra kıtatkısı geldi. İlham,

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalq Radyo Stansısının üzülməz melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Bir adam çoğun yolda tez ütüşüvatkan avtomobille arası da avtomobil heydep ketip atattı. Kızılçırak kıkayken de üstü beş topuçan bir bala avtomobil derizisini çekip unudun. Tağa gül alamsız dep sordu. Bu beş yüzyan pulunu emdili berip duruşuğa yeşil çırak yenip kendindeki maşinayla oldurtup signal belgeli turdu.

Radioğluş dostlar, güzel huyluk kişini hemimiz yaxşı görümüz. Hemimiz alkışlayımız. Güzel huyluk buluş için aldı bilen kalbimiz güzel boz kupayı. Kalbimiz güzel bolsa tabiyla güzel sözlük bulumuz. Güzel söz güzel kalipten çıkıdı. Bu güzel söz etrafı muhabbet tarkıtıdı. Etrafını güzellikle uğraydı. Elbette turmuşta biz herça huşhuy, illik ve güzel sözlük bolsak başkalarına yaxşı təsir qaldıralayımız. Kişilik münasibətdə nurgun fürsətlərge erişələyimiz. Turmuşda hər vaqt navattak tatlıq sözünü özünüzge həmra qılın. Navattak tatlıq sözünü. Güzellik hər vaqt sizge yar bolsun. Navattak tatlıq sözlərimizdən kiyin tatlıq küylərimiz yanınızı ləv üçün.

Sevimlik Radyo Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programmasının bugünkü kıymetli demleri manı müşahede ahırlaştı. Programımızı yaktırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmağı isle. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo torunu kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlısanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurrahim.

Qadirlik dostlar, Goyan yaqında bilim mülk hüququnu qoğdaş və onundan paydalanışının 15-ci 5 yıllık yirik planını tarqatdı. Yirik planda Cüngoçi alaydiliki ige, dünyavi səviyigi ige bilim mülk hüququi küşlük dövdü kuruş nişanı bekitilib, omumüzlik yenilik yartışını qollaydıgan bilim mülk hüququnu qoğdaş muhitini davamlıq əlalaşdırış, ixtisatının yuqur sifatlik tərəqiyyatını ilgiri sürdüğün bilim mülk hüququdan paydalanış ünümünü zor küş bilen östürüş, yuqur ünümlük idari kılışını algı sıcıtadığan bilim mülük hukukunu universal başkuru sistemisini özlüksüz mükemmelleştiriş, yuqur seviyelik sırtkı içi tişke mulazimet kıldığan bilim mülük hukuku, halkara hemkarlık yeni endisini pahalı berpa kılış katarlık, tört cihetki noktuluk vazifle orullaştırıldı. Strategilik güllenme kesiplerinin bilim mülük hukukunu koğdaş kuruluşu, bilim mülük hukuku bilen sünni akıl koş yönülüşlük kuvvet beriş kuruluşu, bilim mülük hukuki mulazimet rayonu terakiyat kuruluşu, bir belbağ, bir yol, bilim mülk hukuki yuqur sifatlik hamkarlık kuruluşu qatarlıq 12 məxsus tür kuruluşu təsis qılındı.

Qadirlik dostlar, şəkər may aralaşmasının salamətlikə bolğan ziyanını biləmsiz? Tövəndə bu vaxtki xəbərim diqqətlərdə boludu. Sırtı çürük, içi yumuşaq, rəngi seyrik pılt qoymaq qazandı məzilik puraq çıxırdı. Onunğa purçaq sütü qoşulsa, nurğun kişilərin naşlıqıdı kəmbos bolmaydıqan mezlik tam qaylındı. Yaşlar yaxşı gördüğün bərəngi yapıraqtısını zerikkəndi isə qaras qurus qılıp, həm çürük, həm təmlik boludu. Kiçik dostlar yaxşı gördüğün tatlıq dürüm tortni bir çişlisila məzlik təmi tıldı qaldıqan tursa, bunu kim urat qılalısın? Karbon su birikmeleri ve maydan ibaret bu iki xil tam sezgüsünün qozğaydığan nazu nimet hem adam taqabıl turanmaydığan eziq turuş hesablandı. Bırak, karmaqı ziyansız göründüğün bu esil tamlağa ameliyette sağlamlıqnın zeyni yoşurungan. Nurgun kişilə şeker may aralaşmasını adi halda tərkibidi köp miqdarda şeker ve may boğan yeməklik dəb düşünüdü. Ameliyette tabi yeməkliklər içində birli vaqtta yuqur qantlik, yuqur maylıq yeməkliklər köp emas. Qant may aralaşmasını köp allada pişiqləb işlengen yeməkliklərdir. Көп ұчырайдыған шекер май аралашмасы төәндікілен өз чигалуду, әмма бұның білалі чекленмейді. Асасық емекліклі. Пылт қоймақ, сомен, құтырмаш, суғық аш, көш соңза, күнжіт қимылық епішқақ көріш көмілі чек қатарлықла. Қормыла. Қазан қаупи, қызартып пүшірілған көш, қызартып пүшірілған кола тәмлік тоқу қаныты, шырынлік татықян ең қатарлықла. Печені піранік тұр дегілі. Торт, печені піранік, көш талқыны болқысы, татлық түрім, қандонча айтоқаш қатарлықла. Ұшақ емекліклі. Бәрәңге япырақтысы, сүтлік шоколад, бәрәңге қаламтысы, сүтлік чай, латияу, тоңылтып құртылған мейве қатарлықла. Тез тамақ түрдегілі, майды пүшірілған тоқу, бәрәңге қаламтысы, тәйяр чөп қатарлықла. Бұй емекіліні мәйлі талла базыры татық түрімдігіні яке тез тамақаны болсын, әмәл ерді ұқшыратқылы болуды. Оның үстігі оланың жалып қылыш күчігі тақабыл түріш тәс. Неміш үшін шекер май аралашмасы есе құмар болып қалуды? Tədqiqatlarda məlum bulunduğu kimi şəkər və may adam bədənini bəlgək dərəcədə xumar qıla alır ikən. Tədqiqatçılar kiçik çaşqanğa sıxlıq miqdarı yuqur boğan may, qumuş şəkəri və şəkər may aralaşma suyuqluğunu yalıtış arqalıq ayrım may yoki qumuş şəkər bilan silishtirganda kiçik çaşqanın şəkər may aralaşmasını yalaş qitim sanının başqa suyuqluqların ikkiyəsigə toğri keldiganlığını bayqagan. Andan tədqiqatçılar təminin oxşamaslığı bu xil fərqni keltirib çıxıramdı yox deb oylagan. Şunun bilan tämnin kaşlısını tügütüş üçün eğizin əgib ötüp tämnet etip beqiş, bivası aşqazanğı okulseliş usul arqılıq yeni bir qitim sınaq elip barğanda tämini tetip baxmağan tağdırdı mu, çaşqanın şikar may aralaşmasını yalaş qitim sanının yenila başqa işki xıldın köp işkəlikini bayqağan. Bu, kiçik çaşqanın şikar may aralaşmasıqı boğan qızıqışının tämi bilan münasiyasız işkəlikini, qobıl qıgan denkin bədəndeki signalının yetküzülgəlikinin nəticisi işkəlikini bildirdi. Şeker may aralaşması qəbul qılınğandan kən çoğ miyinin mükafatlaş mərkəzi texmi köp dopamin quyub verib adamnı xoşal qılıdı və qanaatlandırdı. Şunun bilan şeker may aralaşmasığı tayını belə şəkilləndi. Şoğa biz bu yeməkləri köp istimal qılışqı başlanğan aman, nayda asalla bir xil yeb toxtumaydığan yaman sifətlik anlışqı petib qalımız. Hətta bir xil özümüzni tutanmaydığan halatki petib qalımız. Bədən bilib bilmək yuqarı enerjiyəlik şeker may aralaşmasını istimal qılıb semizlik urqını teriydi. Uzaq müddət köp miqdarda şəkər və may istimal qılış bədənə tövəndikə bir qanç cəhətə ziyan yetküzüdü. Yuqur ısıqlıq və xumar xarakterlik semizlik. Yuqurda şəkər may aralaşmasının xumar qılış xüsusiyyəti tunuşdurulğan

bulup sizni bilip bilmeyi tekimi köp yemeklerini kubul kılış imkaniyetine iyi kıldığalıqını tılgılıp öttük. Köp yegenden başka şeker may aralaşması yokur energiyelik yemeklik tabi bulup asalla energiye kubul kılış işip geçişini keltirip çıkırıp beden ağırlığını aşırı veydudu. Hatta semizlikini keltirip çıkırdı. Nokul semizlik korkunuşluk emas. Lekin tadqiqatlardan ma'lum bo'lishicha, qosaq qismidagi semizlik yurak qon tumor kasalliklari, diabet qatorliq kasalliklarning xatiri bilan zich munosabatli ekan. To'yingan yog' kislotasi va ta'tir tupliq yog' kislotasi shunaqla yurak qon tumor kasalliklarining munosabati. Shakar may aralashmasidagi mayning ko'pinchisini yuqori temperaturada qizdirishga to'g'ri keladi. Shunga qorimi qorish va ta'mini tengshash yoki yasig'anda qizdirish jarayonida ta'tir tupliq yog' kislotasi hosil bo'lishi mumkin. Toyungan yağ kislatası. Şeker bilen mayının aralaşması maydan ayrılmaydı. May yemeklikke kişinin mekli yakılıdığan tem ata kılıdı. Toyungan yağ kislatası yukarı temperaturda tekimi mukum buludu. Bazı yağda pişirilgan yemekliklerde toyungan yağ kislatası yukarı buludu. Mesela, cüngoçi peçeni pranikliklerde çoşkımiyi, peçenige serik may, tortka, kaymak koşuludu. Bazı tavarla yine palmi miyi bilen baydı pişirildi. Ama toyunğan yağ kislatası kandaki nacar kolesterin tüvenzleştikteki yağ aksili kolestereninin seviyesini örüldü veydudu. Kandaki nacar kolestereninin miktarı yokur bulup, yürek kesliği ve sekti buluş kalpını aşırı veydudu. Çünkü ozukluk ilmi cemiyeti her günü toyunğan yağ kislatasının kubul kılınışı bütün günlük umumi energiyanın 10%'den işip ketmesini tavsiye kılıdu. Tətür tıplıq yağ kislatası. Tətür tıplıq yağ kislatasının yürek kan tumurlarına boğan təsiri toyunğan yağ kislatasını karğanda tekimi eğir buludu. Tətür şəkillik yağ, nacar xolesterinini aşırıplı kalmay, şunu bilən bir vaxtda yaxşı xolesterinini azaytıb, yürək kesiliyi meni səktisinin xəbini aşırı veydudu. Yokuri GI və yokuri yağ metabolizmi qalay mı qalışış? Qan şikir görsət küçü 75-dən yokur boğan yeməklikle yokuri GI yeməklikki dəb qarıldı. Uzun müddət köp miqdarda şeker və may qubul qılınsa, adam bədəninin metabolizm tamponluğunu qalay məqallaşdırıb, energiya, may və qan şekerinin metabolizmiga təsir göstərib, diabet kesili, qanda may köpüyib getiş qatarlıq metabolizm xarakterli kasalliklərə giriptar buluş xəbini aşırıb etdi. Məsələn, şeker may aralaşmasının köpincisi inçki işlənən dallıq ziraət yoki qand türlərindən yasılıdı. Qan şekerinin örləş sürəti tez buludu. Yokur kentlik çiriş katarlık eğiz boşluğu sağlamlık meselesi. Kent eğiz boşluğu bakteriyesinin asaslık energiye membesinin biri. Şeker may aralaşmasını istimal kılgandın ki, bu bakteriyeler kent terkibinden paydalanıp metabolizm ilip barıdı, hem de kislatalık madde hasıl kılıdı. Bu kislatalık metabolizm maddeleri eğiz boşluğunun pH kıymetini tüvelitip, eğiz boşluğu muhitini tekimi kislatalık kılıdı. Kislatalık muhitte çiş imaladaki mineral maddeler çiriydi. Şunu bilen, çişini kurut yiyiş ve başka çiş keselliklerinin yüz bir işini keltürüp çıkırdı. Onun başka yokur kentlik yemeklilamu eğiz boşluğundaki bakteriyelerinin köpeyişini ilgiri sürüp, çiş keselliklerinin kalpini aşırı veydudu. Şuna, kent terkibinin kubul kılınışını kontrol kılış hem de yakşı boğan eğiz boşluğu tazlık adetini saklaş, çiş keselliklerinin aldığını ilişte intayın mıyım. Gerçi, şeker bilen may aralaşmasının salametlik nurgun ziyini bolsa mı, lekin hemimizge malum ki, miqdar ve zehirini inçki hesaplamasak ilmiylik hesaplanmaydı. Bu xil yemeklikni elbette en yaxsı yemeslik gerek. Eğer hakikaten yaxtırsanız, munda qısınız salametlik boğan ziyinini en tüven çeki düşürəleysiz. Gerçi, şeker may aralaşması salametlik paydasız bolsa mı, lekin bu bizden ulanı üzül kesil çeklişimizden deyerek bəmeydi. Sağlam boğan şeker may aralaşmasının muvaffak bahırman bolsaq tamamen buludu. Tövendikisi, bir kısım sağlam yiyiş usulu doğrusudaki teklifle. Birincisi, miktarı ve çastotisini kontrol kılış. Muvaffak miktarda istimal kılış, ziyade köp istimal kılmaslık, daim istimal kılmaslık gerek. Meselen, tortni özü ve uruq tuqqan dost buradarlarının tolgan günü ötküzgende birə pacidin yesi buludu. Uşaq çek yemeklik orunda daim yiyişge boğmaydı. İkincisi, sağlam tamak etiş usulunu tallaş. İmkan kadar ordu pişiriş, sudu pişiriş, kaklap pişiriş katarlıq sağlam tamak etiş usulunu tallab, mayının kubul kılınış miktarını azaytış gerek. Üçüncisi, səplimi buyum. Tövən qantlik, tövən maylıq səplimi buyum tallandı. Məsələn, buğday unu bulgisi, göç talqını bulgisinin, meyve, tatıq türümlərinin oranı qalmaşdırılısı boludu. Tötüncisi, muvaffaq maslaşdırış. Tərkibidə əla süpətlik axsıl, yeməklik talası, vitamin və mineral maddalar mol boğan yeməklikləni, məsələn, kalüsti, sudu pişirilgan tuxum, köktat, meyviçi və dallıq ziraat türdeki yeməklikləni maslaşdırıqanda uzuqluğunu tamponlaşdırıb, yeməkliklərinin qan şikri inkasını tüvəlidib, bədəngi boğan nacar təsirini azaytqılı buludu.
Qısqısı, gerçi şeker may arlaşması kişini cəlb qısımı.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Hürmetlik radyo anlıqçıla, tövende kanun liniyesi programmasını anladığımız. Bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. 4 yaşlıq bala balılar baxtısı da yıkılıp yarılınıp 70 milyondan artıq tölemge erişdi. Balısının çıkış, küçürüş, uğrullaşdırış pulunu acıraşkan atanısı bülüsü bulamdı. 4 adam öz ara uruşup, 3 adam yarılınıp, hukuklu çıkılgıcını konkret ayrış təsb oldu. Ayal dükkandarının katı kulavatkalıqının paydalanıp 4 dal altın zancırını uğurlap getdi. Tövendedik tanlar programımızdan təpsili məzmunlardı olsun.

0: yana kepillik keçirim kılındı.
1: Men tallam, mene mene. Sikot işitla tasdiklandı. 3 minutta hisabatınız kırdı. Asalla, naq pul alalaysız.
2: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilen qarız qaytırmız. Öpkimizni içidin qaqudu.
1: Mukafat pulu tartıtılgan aman, qarız qaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten tasdik etdi atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emini qaytıdan başlasam de bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Ürgünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ürgünüş yolu da izdihat bilen izdinavatkan, izdiniş damı da alğı ilgirlavatkan radyo anlıqıcılar. Muş vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ürgünüş programımızdan anlaşılanı karşı alımız, mən Arapat Ösengah. Biz bugünkü ürgünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 13. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan hakiki tutup əməli işləp, Yeni terakkiyat baskıçıdaki yezi ilgiliki yeza dekkalla hizmetin yakşı işleş gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 5. ayının 28. günü Cungu Pelle Akademiyası'nın 20. kıtımlık akademik layığını, Cungu İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kıtımlık akademik layığını ve Cungu Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultuydu kılgan Pen teknikada yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işe aşırış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattınız.

керек деп келдім. Ишкинчи юзилли күрәш нишаны карап атланган тарихи пәйтте намараттыктын кутулдуруш өткөлүгү хожум кылыш нишан вазифелери тамамланган вазиятта яңы тассыман өпкү ялугы юкумы дүйнөдөгү давалгыш ва өзгөрүшүн күчөйтүп аткан алайды пәйтте намараттыктын кутулдуруш өткөлүгү хожум кылыш нәтижелерин мустахкемлеп ва кеңейтип Yezi kənitlərini gülləndirişini umumüzlük alğı sılcıtıp, yezi igiliki və yezlanın zaman evilişini teziltiş, bütün partiya yüksək əhmiyyət berişki tigişlik umumiyyət ki çetilidigan bir zor məsili hesablanıdı. Cunxa millətinin uluq gülünişidin ibarət strategiyelik umumluqdun qarğanda, millətini gülləndiriş üçün yezi kənitlərini gülləndiriş şərt. Dövlətimiz qədimdən tartıp, Yezi igilikini asas kılgan dövlət bulup, uzak tarıqı ige, parlak ve şallık tarihçılık medenilikini yaratıp, dünyada uzak müddet aldıdı manga. Tarıqda ötken sulalılığa nezer salsak, yezi igiliki gülünüp, dikkalla emin tapkanda, dövlət birlik gelip, cemiyet muhum bulgan. Yezi igiliki haraplaşıp, dikkalla ensizlikti kalganda, dövlət parçılınıp, cemiyette davalğuş bulgan. Yakınkı zamanı gelgende, küçük devletle tacavuz kılıp, devlet işki ensizlik ve taşki para kendicilik tolup, yezla çölderep, halık kün keçürelmez halgı çüşüp kalgan idi. Partimiz kurulgandın ki, Cungu inkılabidiki asasi meselenin dikkalla meselesi ikelikin toluk tonup yetip, ken dikkallani bəxtki eriştürüşünü moyun buruş kılıp, dikkallani siyasi zulüm ve iqtisadi ekspolatasiyadan azad qilish yo'lida tirishchanlik ko'rsatdi. Büyük inqilob mazgilidila yo'ldosh Mao Zedong deqqanla Jongo proletariatining eng keng va eng sodiq ittifoqdishi. Deqqanlar masalasi Gomin inqilobidagi markaziy masala deb ko'rsatgan edi. 1936-yili u Yan'anda amerikalik yozuvchi Sun Wu bilan ko'rishganda Kim dikkallarını kolu keltürelise, şu cungonu kolu keltüreleydi. Kim yer meselesini halkılalısa, şu dikkallarını kolu keltüreleydi o diye. Yeni demokratik inkılap mezgili de, partimiz dikkallarını yitekleb, muştum zorlağı zarbi berip, yerlerini taksim kılıp, mislisiz muşakkatli korallık küreşlerini ilip berip, milyonluğun dikkallarının kat götürüp azatlık erişini işkaşurdi. Yeni Jongo kurulgandan keyin partiyamiz dehqonlarni tashkillab, davlatni qayta tartibga kelib, ishlab chiqarishni rivojlantirib, jopoliq izdandi. Islohot ichib yetishdan bo'yan partiyamiz dehqonlarga rahbarlik qilib, islohotni oldi bilan yezlarda boshlab, yeza ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini uzluksiz ozod qilib va rivojlantirib, yezlarning umumiylik taraqqiyotiga turtki bo'lib, keyin butun Korsak toq bolmaslıq haltıdın umumüzlük hallıq səviyyəgi yetiştək tarixi halkışını işqaşurdi. Partiya 18-ci kurultiydin boyan biz yezigiliki, yeza, dikkalla məsəlisini yaxşı həl qilişini bütün partiya xizməti də ən muyum orunqı qoyuşdu çıngdırıb. Namaratlıqın qutulduruş ötkülüqü ocum qilişini umumüzlük hallıq cəmiyyət qurub çıxıştiki bəlgi xarakterli kuruluş qilib. İnsaniyet tarihideki kölümü mislisizken, salmıqı en zor, nəb yetidigan ale en köp bolgan, namaratlıktın kutulduruş ötkülüge ocum kılış cengini təşkilləb, alğı sılcıtıp, yezi kənitlərini güllendiriş strategiyasını yolu koyup, yezgiliki yezlada tarihi muvaffaqiyyətlərini qolğı keltürüşke, tarihi özgürüşlərini hasıl kılışı türütkü bolduk. Yezigilik universal ishlab chiqarish iqtidori cho'ng bir baldaq yuqori ko'tarildi. Ochliq mahsuloti uda 6 yil 1 trillion 300 milliard jingdan yuqori saviyada muqimlashdi. Dehqonlarning o'rtacha kirimi 2010-yildagidan bir hissadan ko'proq qatlandi. Yezlarda xalq turmushi rojan yaxshilandi. Yez kanitlarining qiyofati yepyangi tusga kirdi. Namrat rayonlarda alem şumul özgürüş bulup, neçi min yıldın buyan Cunghuan milletini qiynap gelgen mutlak namratlık meselesini hel kılışta tarihi muvaffaqiyetle kolgı kilip, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkışka zor tökp koşuldu. Sosyalist

Gülçehre bu şehrini yaktırıp kaldı. Bu kaynak şehrinin köçelerde ketip atkanda vücudida bir jıldan boyan tapanmagan bir xil rahat tuygu payda bolup atatdı. İlhamning tınıqları, kadem izleri, keşmişleri ba bu şehir şunçı kıstan şunçı katılan. Ama bu şehirde bir xil cüşkün hayatının yöşürün hoşallığı hüküm sürettdi. Yoli, arzusi, keşmişleri okşamaydıgan kişile öz akide arzularının çakırışı bilen bu şehirge gelip, mengülük intiliş içi de tıpırlış yattı. Arzularıga yetkenlerinin hayacaları besilmay durup, yani yeni arzula tatlıq təbessümleri bilen olanı çakırattı. İlham nefes ağan hava, o daim körüp durduğun asman, o mağıdığın yolla onu ruhlandırıp, özünün jürgü bilen yeni bir yürek bu şehirin kökrek kapısı tən soğuk durvatkandek hayacalınattı. Bu şehir onunla rahatlık hem hoşallık bəxş etib atattı. O bir dilla ürümcünün özüge en maskeldiğin cay ikerlikini yeskip kaldı. Okuş başlanğandan keyin o bir mezgillik aldıraşçılıkını baştan keçirdi. Ama şünki aldıraşçılık işçidimi ilhamlı sıyğınışları besilmaydı. Orun cahattin ilhamı yıkılışış onun sıyğınışlarını ulğaytıp barattı. İlham bilen körüşünü oylığında yengil ve sihirlik bir tuyğu könlünü şürüdü ertip etdi. Onun bilen kandak körüşüş, nemelene deyiş toğırsa da bek köp başka durğallıq demekin, her günü digidek ilhamını çüşeydi. Belkim onu izdeştin göre tasadibi uçurtup gelişini bekrek arzu kısı gerek. Her günü perdas kılıp çıraylıq yasınıp yürettin. Yürek şekillik bolap kısı ba altın zancır boynudu huddi ilhamı boğan sögüsüge okşaş cüllü alınıp durattı. Ola hakikaten mu tasadibi uçuruşup kaldı. Gülçehre'nin tama ve arzusuğu yat halda doktorhanada tolumu onaysız halette uçuruşup kaldı. Gülçehre'nin hamısı uzun müddet kesel tatkallıqı sebeplik bu qedim ürümcek gelip balınızda yetip tekşürüşkü muhtaj boğan idi. Gülçehre hamısını balınızda orunlaştırıp, dastlabki tekşürüş nətisinin yaxşı çıkallıqını köygendinkin xatırıcan bulup mektubge kaydış üçün manganda, doktorhanının kən zaldaki orunduqda bir ayal bilen kızgın paranlaşı vatkan ilhamını körüp kaldı. Gülçehre ilhamı közü düşken şu dakikadan başlap, turgan caydı midirlamay ula qarap turupla kaldı. İlham yanıla şundak salapetlik idi. Çıraydın nur jeğip durattı. O, yenideki ayalının közlerine tikilip durup, onun geplerini anlap atattı. Gülçehre'ge İlham'nın aşu ayalığı tikilip durgan halıdı tolumu çıraylıq görünüp getdi. Gerçi bu tikilip karış, özü bilen kılcı münasivetsiz bolsa mı, şundakla başka bir ayalığı tikilgen bolsa mı, onun bu halıdı Gülçehre'ge yıkışlık duyulup atattı. Ola bek yakın oturgan hem ilham bir kulni bu ayalın mürüsü koyuvağan boğaşka, hodi ilhamın kabul gevdesi buğday ön oruq kegen bu ayalın vecik gevdesini oruvağan da körünetdi. Bu ayal ilhamın közlerge molayımlıqdan tikilip durup nemilendir demekti idi. İlham onunla suyunup karap onun gebini anlavatdatdi. Onun çıraydaki ihbadedin, onun aşu ayalığı mensup er ikerliki ihbadilinip duratdi. Vakit Naita astı ötüp atattı. Astılıqıdan toxtap qalaylı degen idi. Gülçehre'nin tınıqlarımı vaqt bilen tən toxtap qalğandak qalatdı. Gülçehre nəzirini uladın yötkep, ulağı qarmasıqını oylağan bolsımı onda qalamadı. Ula orundan turup, kol tutuşup manğandala azaplıq bir toyğu onun içini açıq çıqıp ötdi. Onunğa kerek adam onun köz aldadılı turatdı. Amma onunğa təvə əməs tək qalatdı. Şu tapta o özünü bütün dünyanın sırtıda kalandak yeganı sezip atattı. Nədin dur payda boğan bu istek, onunla bu uçuruş pürüstünün koldun bəlməsini əskertti. O, olanın kendini jügürdü və tezli olanın olduğu ötüp toxtadı. Közleri ilhamının yakınlı qoğur közleri bilen uçuraşdı. O, ilhamının közüge şünç küş bilen tikildi ki, İlham, mən ahir sizden yeniğizgi kəldim. Mən sizni süymən degen sözlə iğizdən əməs, közlərdən çıxıb gedədən dəqqilatdı. Şu dəqiqədə yandaki ayalının mulayim külüm sürəb durğan közlərinin özügə tikilib durğallıqını səzgən Gülçehrə, közlərini ilhamdan yötkədi. O ayalının çırayı uzaq kesal tatqan adəmdək qansız idi. Amma bu çırayda bəxtlik ayalladı boladığan

Gülçehre ulanın yeniden kaçan ayrılgalıkını bilmedi. Onu küçlük içiniş ve horluk duygusu çırmavaldı. Uzaktan bu yan onun duyguları İlham'ın özünü taşlı vetkerlikini sezip dursumu, o cahillikler onu sevda ilacı süyüp kaptı. Ama İlham en ahırkı peytlerce onu aldap kaptamaz mı? Gülçehre naidi testi yatakı kaytıp geldi. O yıkılıp kalıştın özünü aram tutup durvatattı. Yığılığı sıba idi, lekin yığılayamayı vatattı. Özünün kergüsünü bağın sıra karangoluk içi kırıp gitip atkandak sezmekti idi. Gülçehre bu işlerinin bir çüşbük kalışını şunca arzu kıldı. O uzaktan boyan keçini kündüzgü olup tarışçalık körsütüp nurgun derslerden vazgeçip bu şehirge İlham bilen güzel kelgüsünü yartış üçün kegenemez miydi? İlham onu hazırgıca kaymaktırıp aldap kaptı. Vapasız aldamçı. Gülçehre'nin bu hayallarımı çoğunkur eğmini şuşurungan idi. Şunu o yeni tezli hoşunu şıgdı. Ameliyatta İlham onunla fakat siz kalbimden çoğunkur orun aldınız. Ben sizni söyümen diyen. Sizni olamen demeyen. Güzel kelgüsümüz boludu diyen. Kelgüsünü böyle ötküsümüz demeyen. O yalgan sözlüğünü yok. O Gülçehre'den hiç ners talakkığını yok. Ağır neşik doğru kese onun aşı muhabbetlik sözlerden kişini eğmen durduğun salap dedi. Sihirli gücü avazdan ağır neşik gerek. Çünkü bu nersa onun hissiyatını kaymak durduğun da. Gülçehre ahırda vücudu da uzaktan bu yanı saklanıp gelip atkan şunç köp ameliyatın ayrılgan kuru hıyalları üçün öz özden nefretlendi ve ise tepşiğli vetti. Aradın kancilik vakit ötikinden telefon kegen signal Gülçehre'nin azaplı hıyal koyundan soğurup çıktı. Telefonu İlham urgan idi. Gülçehre, yakşımsız, ben İlham. Ha, bugün işkimiz birli tamah yeyli. Ben sizni taş kasır tez tamahhanızda saklayım. Gülçehre'nin onu

qızılığısı, bir jıldın bu yankı azadlık keçirmişleri üçün onu sorakı tatkısı geldi. İlham, sen üçün soğukkan jürgüm, sürgen hiyallarım, baskan kademlerimge etinimen. Sen minin toyğularımla kaymıqtırıp, hesiyatımla ıldıdın. Sen de nöpretlinimen, deyisi geldi. Ama dakika ötmey bu hiyaldın yandı. O ilhamı bulan muhabbetini nöpretke aylandıralıgan taktırdı mı, kalbide çoğukur yıldız takkan hürmet toyğısı, onun bundaq keplerini kılışığı yol koymaydı. O ahır, ''Mən baramaymen'' dedi. Gülcehre, bugün çokum kilim. Siz gidaydıgan muhim gepim ba. Gülcehre ündemedi. ''Mən sizin saklaymen Gülcehre. Üçüncü ayrımxanı saklaymen.'' Onun sözlerden yanılı ötünüş mənisi çıkmaydı. Özüge boğan işenç orğup durattı. Gülcehre ahır makul buldu. Uzaqdan beri o ilham bilen uçuruşunu hayalın tasavvur qıp kəygən idi. Bu güzel uçuruşta ikisinin hayacandan nimiklarını bilenmək qağallarını. Özünün közleri təbəssümü, köz yaşları arqalıq onu nə qədər seyğınğalıqını ifadiləşini. Andın ilhamını çın kucaqlap, onun möhürlərdən özünün yedini tepişini hayal qıxan idi. İlham bilen uzaqdan uzaq paranlaşıp, ötken günlərini belli əsləb, aşı qımmətlik əsləmini arqalıq, İlhamını güzel kəlgüsüge başlap berişini hiyal qığan idi. Lekin bugünkü uçuruşuş uzaqdan buyan kütken güzel uçuruş emez, belki ümitsizlik azaqı tolgan uçuruş idi. O ayrıb xanığı kirgende İlhamı qandaq yüzünüşünü bilmək qaldı. Lekin İlham qızğınlıq bilen bu onaysızlıqını tügetdi. O Gülçehranın qolunu yenik sıkıp əhval sorudu. Tamak nahayda iştahasız yiyildi. Gülcehre İlham'ın özünün okşi ve kesbiki münasuvatlik bazı gəplerine cevap verginden başka gəp qanmadı. İlham'a beşini kütürüp mü qarmadı. O, ızcıl İlham'ın özüge demekçi boğallarını kütüb atattı.

Gülçehre, ben bugün sizge bir yıldan bu yankı keşmişlerimini sözle bəymekçi bop çakırdım. Hazır sizge demekçi boğallarımının bəkli keçkip eydil vatqalıqını bilmən. Gülçehre beşini götürüp ilhamğa karadı. Onun kalbide mürekkep hissiyatla davalğı duraddı. Vücuduğa söz titrek ulaşkan idi. İlhamın qoğur közlerde yanılı çoğur oy fikirle əgib sürətdi. Pakırıq çaşları çırayığı sölət beğişle etdi. Onun aşu kəm mühürlerine aşu qedimliq ziyade güzel kucaklaşının yedi singen idi. İlhamın avazı şıllırlap akkan bulaq suyu oxşaş Gülçehranın kalbideki dolqulluq deryağı koyuluşka başıldı. Mən ayalım bilen toy qığan vaxtlarımda o iç-içiden bir yarqın güzellik urğup duruduğun pəzilətlik ayal idi. Qoya kişinin köğünü məsqi qoçı Reyhanın özü idi. O minin kalbimge lıq tolıp durğun sögü həm bəxt. Qızım, bizden sögümüzdün etçilğun gül idi. Mən kəsti utuq qazanğan turmuşu bəxtlik istiqballıq yaş idim. 3 yıl burun mən işkiri ölkəgi 3 aylıq tərbiyelişki badı. Tərbiyeləş axırlaşıp qaytıp gəginimdə ayalımda başqıcı bir halətini ködüm. Onun mağın qığın soğuk muamilistin, onun ilgiri meni məstanlaçı yaxşı gördüğün haldın təsavvurumu qılamıqan idim. O mağın tikilip qarmaydı. Bir öyde yüz mü yüz oltursaq mı, hətta sürgülüşüp ötüp kessek mi, onun nəzərləri menin cismimde bir minut mu toxtumaydı. Törülgən qapaqlardan muz yağatdı. O məndin toluq könlü soğuqalıqın eytip, acırışın tələb qaldı. Mən qoşulmadım. Uruq tuqqalla arıqı kirib mu, ayalımını neydirini yandıramadı. Mən onun nemişki bundaq bop qağalıqını anqaramay qanqır aytdım. Axır o mağı boğan sögüsini bütünlə yoqat qalıqını. Özünün yurtdaki başqa bir ərin yoxdurub qağalıqını etqandala onunla acırışıb getdim. Onun balımızın ilib ketişigi mu qoşuldum. Keyin ayalım xizmetini mu yurtqı yötkəb qızımını ilib ketib qaldı. Ərlik xororum qatdıq azar yegan idi. Ayalımın kıskığını 3 ay içinde bundaq özgürüp ketkerlikini əhlimge sığdıramaydım. Bir yıl aşındaq çüşküllükte ötüp kettim. Benim ayalım hem kızımın muhabbeti bilen yaşırıp durduğun jürgün muzlap açık bir həsret qadaq bop qağın idi. Keyinkeli mən Cənubdiki Qoş Eriq kentdeki hizmetge çüştüm. Uzaq ötmeyi sizni uçurattım. Şu gündüm başlap benim günlerim mənilik, bəxtlik düz ilişki başıldı. Neymiş kudur sizni bir görüplü yakışlıq eskiğan idim. Siz menin kalbimdeki muzlanı eritip, illik tuyğulanı ataqıgan idiniz. Bara-bara sizge boğan yesiyatım çoğunkurluşup, çoğunkur muhabbet şekillendi. Mən sizin menişleriniz, gep kalışlarınız, kapaq türüşlerinizi mi yakış görettim. Hatta sizin kiyimlerinizdeki tüyümünün şekilini, çaş kıskuçunuzun rengini mi yakış görettim. Siz menin hayatımını kaydırın yaşınatkan, bana hayatının güzelliğini kaydırdığını hiss kıldırgan idiniz. Yakışlıqınızda hemen unutuldurguca sehri küşba idi. Mən sizni söygen idim. Sizni ömürlük mehbubem kılıp tallıgan idim. Gep şu yekegende Gülçehre'ye yığı yamaşdı. Ama mən kent hizmetini ahırlaştırıp kaydıp gelip uzaq ötmey, tasadibi halda burunku ayalım toğırsızge haberlerini anlap kaldı. Sizge nemisini dey. Qandaq dey. Ayalım kökrek rakı qırıptar bop gelip, yurtdaki doktorxanda davalını etipdi. Ürümçe gelip, çoğun doktorxanlada davalışqa unumaydı ikən. Kişini teximi azaplaydıgan reallıq şu ki, bu diagnoz ayalımğı 3 yıl burun. Mən işkiri ölgede tərbiyelini vatqan vaqtı koyulup dikən. Bicar ayalım özün saqaymay mən dəp qarğaşqa, bu kiselnin davalışı ceryanının meni qeynap azaplaşıdın. Özün mağın jükbop kelişdin ənsirəb, məndin acırış arqılıq, azablı özüge elib qelib, meni bəxtki eriştürməkçi bop dikən. Mən onun bu azablıq tallışı, həm bu tallışının arqısıdki küşlük muhabbətdin kılç xəbərsiz halda, onundın nəbrətlinib gəbdi mən. Demək, mən ayalımın çoğunqur sögüsüge qərizdar boğan idim. Aş günlədə, sizden vazgeçini bədəl qıldığın tallaş aldı da, qançilik fıçılanğalıqımdın siz xəbərsiz. Amma çoxum yes qalalaysız. Mən axır karar çıxadım. Yurtqa berib, ayalımdan qaytı toyxeti aldım. Həm onu qaytırıp geldim. Mən çin muhabbetim bilen onun sögüsüge cevap qaytırışqa tırıştım.
оның еніден бір күмі айрылмады. Бұл жарыянда әр ішкіміз сөйгі үшін бәдел төлешінің нә қадар қымметті екендікін. Оныңдың келдіған ғозырының таңдасыз екендікіні чонқыр ес қылды. Мұхаббет барчы кеселікнің, пешкендікнің давасы тұр дегенге праскен. Мана бір ерім еліқ системлық давалынышын әтейтсі де, аялымдегі ракүй жайлары бүтінлі еқіліп, аялым сақиып қалды. Мен әм қызым үшін айлымызны қайдығын еұртты. Әр қидым аялымны қайды тәкшүрішке еліп бағынымда, тәкшүріш нәтейтсін алып, чәксіз хошалық чөміміз. Аят білен маматлықы чеділдіған қайғу вә шатлықның тұрмыштеке адәттеке қайғу вә шатлықларығы селіш тұрғанда, қанчілік вәзіні балықыны сіз түшінісіз. Доқтырла бұны мөжезе әдейшді. Шындақ, бұ дәл мұхәббәт яратқан мөжезе әдейшді.

0: kainatki cisimle toxtamay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
2: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
3: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

doğru sevgi. Bir qarsa yoqluqqa o'xshaydi. Ammo hargiz undaq emas. Jiqlab ketish doğru sevgi. Aslimini billi yaratish, shu aslimini billi aslash doğru sevgi. Vaqt hisoblashmay, sevinish doğru sevgi.

Şolaşka her bir günümüzde mənilik ötküzüşünü unutup kalmaylı. Yenilik yaratıp yakın. Belkim keyfiyatınız başkaçı bop gelişi mümkün. Meyli kandaklı buluşudun katli nezer, her bir günümüz gibi olan kızgın yüz tuyluğumuzu unutup kalmayın. Şu nersi isimizde bulsun ki, bu hayat intayın kımmetlik. Günümdak olsa, hazırlıklı

Әсеймі тосла, шутап программымыз дамлы шуатыды, программымыз қайтып келдіқ. Шындақ дияләйміз ке, бұ дүния өз ара түшініш білен техімі гүзел, техімі ұллық. Шонлашқа түшініш яшсуын деген кеп шыққан. Түшініш байеде кән қорсақлық, әпочалық болуды. Өз ара түшініш кішілі қалбеге мехір мұхаббетін ата қылуды. Mehir muhabbet kitolgan dünya ve eyni ıllık koyaş nurgu çömgen azadı bir makam. Onun koynuğa berketlik ızla, mehri şefkatlik sehi kolla, sap halis dilla mücessemlengen buludu. Şuna aldı bilen, özünüzde obdan düşünüş bilen bile, başkalarını etraplık düşünüşke ehmiyet belsinizle, siz bu dünyanın güzelliğini çoğunkur his kılalaysız. Şunlaşka bu dünyada kadirleşik tegişlik nerse düşünüş ve muhabbettir. Umutsuzlukla sizin herkes baş evdirenmeydi. Turmuşunuz yeniden yeni menalağı toludu. Her bir gün ola en güzel yes duygulağı tolsun. Kine ondak olsa güzel köylerimiz devamlı silah için yanraydı.

Ana sevimli dostlar, programımız kaytıp geldik. Bir güne bireylen lık polat turbu besilgan harvini söyrep, döngü yalğız tatıp çıkıp keteleydi kallıkıga, pekat közü yetmepti. Del muş çağda yoldun ötüp keti vatkan bir ah gümül kişi, kızgıllık bilen, ''Mən sana yardımlaşay.'' Degeç, yeğeni türüp tayarlanıptı. Bunu anlayan kişi gayretki gelip, harvini küçep tatıptı. Yelik kişi, toxtamasının arkası turup, onunla medet berip, gayret kıl, he, küçe, gayret kıl, dep toğlaptı. Bir haza hepileşken dinkiyen, harvini ahırı döngü söyrep çıkıptı. O kişi terini sürtkeş, ah gönül kişiye rahmet eytipti. Sen bana rahmet etme. Benim boğum yolluğu kesildim ba, küçü yenmeymen, ben pekat toğlap, sana medet bedim. Sen öz küçüngü tayınıp, harvını tatıp çıkadın, deptim. Demek o kişi bir işenç bedi. Bu işenç,

etraftaki muhitini özgertip de kalmayı, yani işenç turguzuşunu mu özgerteleydi. Bunun için biz şunu da kulağız kılımız ki, özgü işindik Allah daim adetteki ademlerden halkıp mücizi yartalaydı. Şuna özgü işin hiçbir ademinin muvaffakiyet kazanışıdaki muhim amil hesaplanıdı. Onun başka, yani yandaki şu kişiye işenç bir kışlaşma, intayın güzel bir ahlak hesaplanıdı. Şuna etrafınızdaki siz söyleyen ve sizin söyleyen kişilerden az dolu minnettarlık gep sözleriniz ne, medetleriniz ne, ilhamlarınız ne, katli ayıma. Her bir küllerimiz hoşallık tolsun, güzel neticeler bizden bolsun. Kene güzel nakşilerimiz devamlı silah için yağraydı.

Sevimlik Radyo Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş olduğunu turvat hemen. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmayın size. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalan vakitte kalan anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, senin dostunla.

0: Bu eserlerde tedriç terakkiyat, tabi şalınıp gitiş.
1: İdi anna, kızgın sözle vatkan, Gollun işbinin sözünü bir dilde bölüp. O bayıla Vronski bilen köz bir kişi bilip, onun mu bu senetkarının tügünmez talimatlardan zerik geldiğini bilgen idi. Vronski'nin hiyali onun yardımı arkalık Mikhailov'nu teklif kılıp, Anna'nın resimini sızdırıp ilişti idi. Yürün la, biz hazırlı şu adamın aldığı barayla. Gollun işif bir dem turup kılıp, andın Anna'nın gepige koşuldu. O ressamının turduğun yeri Irak'ta bolgaçka, ula peytongu oldurup barmakçı boldu. Ula peytongu çıkıp, Anna Gollun işif bilen kaynıdaki orunda. Vronski aldıdaki orunda oldurdu. Bir saatten kiyin, Peyton Irak bir yerdeki Oltrak rayon işçige caylaşkan çıraylık bir öyünün aldığı kelip tohtadı. İşki karaydıgan adamın hotini ulanın aldığı çıkıp, Mikhailov efendi adette mihmallani resim hanıdı kubul kılattı. Hazır Nerraktaki bir öyde bolup kaldı dedi. Ula onunga sim kartısını bədi.
2: Sizge zadı nemi kerek?
3: Aşınızdan sizge yazgan katlar kerek.
2: O katla bu yedemez.
3: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp kelişiniz gibi bombaydı kallığı toğırlık yapkıgan.
2: Onun bilen körüşüm zörür bop kagan. Çünkü...
3: Ben ayal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek cemez.
2: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmedik hemen.
3: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
2: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
3: Yok. Eğer siz bu sözlü işçilişini yakışık görseniz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, eri bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademli rezildisi buludu.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: g'azablik. İsa'nın xatırcam çırayığa. Arkada turgan Pilato'nun xizmetkarığa. Bolovatkan işlağı dikkat kılıp turgan Yohan'nın turkığı tikilip kaldı. O, her bir adamın çırayı üstü de nurgun oylangan, nurgun özgertgen. Ahırda uxşumagan xarakterlerini yaratkan idi. Her bir çıray üstüdeki izdinişlerde japamı tartkan, xuşallıkkımı çömgen. Resimnin bütün görünüşünün maslıq üçün onu kanç-kanç ketimlap özgertip sızıp çıkkan. Renglerinin qeniq susqını, nurnun yoruk gungalıqını tanşaş üçün mü az küçümügen idi. Mana emde ikinci bir adamnın nəzir bilen qarğanda, bunun hemmisi hiç kandak özgüçilik yok, yarmas bir nersi bolup çıkıp atıdı. O, resimdeki merkezi orunda turgan İsa'nın çırayıdın, aynı çağda acayip kana etlengen. Resim pütkendin kiyen, şunçilik huşal bolgan idi. Emde hazır başka bir adamın közü bilen karganda, şu çağdaki kımmetini yokutup durattı. Onunga bu resim Tizano, Raffaello ve Rubinisla tarpidin yartılgan İsa'nın, ulanın cengçilerinin, Pilato'nun ve başka sansız resimlerge okşitip sızılgan tekrar resimde görünüp gitip atattı. Şunda kılıp bu resim onun közüge, çakına, yüze, kona, renkleri maslaşmagan, kalem küçü aciz, İntayın naçarı sızılgan resim olup köründü. Mihmalla bu resimini yalgandın bir neçi eğiz maktab koyup, işçi de onun için gandek, onu meskır kılış gandek ifade de buluştu. Uladın hapı bolgılı bolmaydı elbette. Ula bir minutçı cimip getti. Şu vakit işçi de Mikhailov tolumu onaysızlandı. Aradaki bu iğir haletini bozuş ve özünü hayacallanmadan dek körüstüş için özünü zorgu tutuvilip, gollini şefki gep kıldı. Ben sizini bir yerde kökende kılımen. O şu gepni kılgaç, Anna bilen Vronski'nin çıraylarda ihbadilengen birer alametini körmeyi kalmayı digendek o ikisige ensiz karap koydu. Togra, biz Rossiyanın uydaki bir keşlik ziyafeti görüşken. Esinizde mi, şu keçide İtalyalik bir kız, yeni Raşil bizge bir dramadın deklamasiya kıpbegen. Dedi Golunishev, resimdin kılç tartışmayı közünü üzgünüge. Ama o Mikhailov'nun bu resim togırsı da pikir berişini saklap turgallıkını bilip, onun kuşundak dedi. Resimlerinizde men ötkendi köygenge karganda ilgirleş heli ba. Platon'un obrazı hazır mı meni aşk etim kidek nahay tayacangı saldı. Siz o personajını bek yakış üçündüken siz. O ak köngül yekimlik adam. Ama ütüp ketken büyük rat. Özünün nemi kılıbatkallıkını bilmeydi o. Şundaktı mı men? Mikhailov'nun tetik çırayı bir dilli içilip, közleri nurlanıp getti. Bir nimin demekçi boldi, lekin ağzıgı gep gelmey, yütelgendek bolu aldı. Golluni şefnin sənətin bəhirliniş iqtidarını közge ilmisi mu? Platon'un çırayı ihbadilengen, bürokratlıqı bəgən toğır bağısının kılç kımmeti bolmisi mu? Bahası adamın könlünü kaldırdıgan, meselenin can yerge berip tegmegen bolsa mı, Mikhailov yanılı onundan huşal bolu atattı. Onun Platon'u bolgan karışı, Golunishev'nin karşı bilen uxşaş idi. Hem Mikhailov'nun sansızlığan toğır pikirlerinin biri hesaplanattı. Ama bununlık bilen o, Golunishev'nin karışını hergiz çöktürmedi. Eksiye onun şu bahası bilen, onunla kızıkıp kaldı ve baykı köngülsüzlüklerini huşallıkı aylandırıverdi. U rəsim şu an onun köz aldı da, hayatının təsvirləb olmaydıqan bütün mürəkkəb tərəflərini əks etdirib, bir dilli callınıb ketkendək boldi. U özünün Platonu yaxşı düşündüğallıqını eytqisi gəldi. Lekin ləvlər ixtiyarsız tartışıb qelivatqandək bolub, gəp qılalmay qaldı. Vronski bilən Anna pəs avazda bir nimeləni deyişi vatatdi. Ulanın boş gəp qilişləri bir tərəbdən rəssamnın dılığı azar yetküzüb qoyuşdun qorqqallıqdın bolsa, yəni bir tərəbdən qamlaşmağan gəpləni qılıb qoyub, ulanın anlap qilişidin ənsir gəllik edin idi. Kişilə adətdə güzəl sənət əsərlərini körüşkü barqallırda aşındaq gəpləni asallı dəpsalatdi. Mikhailov bu rəsim uladımı oxşumağan təsirləni qaldırğan boluşu mümkün dəb oylab ulanın yeni qıbadi. İsa'nın çehri qandaq acayip ə? Dedi Anna. Rəsimdə körgəllərinin işçidə onun həmmidin bək şu çıray yaqqan. Rəsimnin can yeri şu yerdə işgəllikini. Onu maqtısa rəssamnın xuşal boluduqallıqını bilgən idi. Onun platoğu içini vatqallıqı çıraydın bilinib durubdu. Bu mu bu rəsim və İsa'nın obrazı haqqıdı deyilidiğən kürmün qaraşlarının biri idi. Anna İsa'nın platoğu içini vatqallıqı çıraydın bilinib durubdu dedi. Toğra. İsa'nın qiyafeti de içiniş ifadesi buluş gerek. Çünkü onun da muhabbet, vezinlik, ölüm gibi sent kılmaslık, kuruq gepki bir meslektek hisletle mücessemlengen. Plato cismani hayatının, İsa ruhi hayatının namunları iken. Aldın kısının emel darlık kibirge, kiyin kısının Ruhi mehriballıqı iyi boluduqallıqı muqarar iş. Mikhailov'nun xiyalığa şu və onundan başqa mı nurğun oyla gelip, çırayı xuşallıqdın yeni nurlanıp getdi.
1: Hoy! Ma rəsim qandaqsızlığan ə? Etrafıdaki boşluq şunç kən. Adem onun içi de ayınıp yürüsü mü boğudak?
0: Dedi Golunishev, bu rəsimnin məzmunu bilən qurulması könlüyü yakmağan dək bir xil tələb buzda.
1: Şundaq, yukur maharət bilən sızılıbdı,
0: dedi Vronski onu təsdiqləb.
1: Oqı mənziri içində turğan personajla acayip yarqın sızılğan. Həqiqi maharət digən muşu.
0: Bu gəpni o Golunishev qarab dedi. Və bu gəp arqılıq ötken günü ikisi paranlaşıp oltırganda, özünün onunla aşındak maharetki yetiş arzusunun yok ikkallikini etkallıkını pırtıp koydu.
1: Ras,
0: dep onun gepini təsdiqlidi Gollini şef bilen Anna. Mikhailov naid huşal idi. Ama maharet doğrusu diki bu gep yürükü qattıq təydi. Və bir dilli qapıqını türüp, Vronskiyga açıqı bilen qarap qoydu. O maharet degen bu sözünü pat-pat anlap duratdı. Amma onun haqiqi mənisini tazı bilip getməkdi. Pekat məzmun bilen münasivetsiz bolğan rəsim süzüş texnikisiga qartılğan söz ikkallikinili biletdi. O yana köp allada kişilərinin maharet bilen işki kımmetini bir-birge karşı orunga koyu bilip, xuddu hazır ula maqtığandek, yaman nersini maharet arkılık yakşı ners kılıp sızıp çıkkılıp boludugandek gep kılışı dağallıqını mı biletdi? O resimnin yüzüdeki uşaq dağlanı, eserinin kımmetigi ziyan yetküzmeslik şerti bilen elip taşlaşta intayın ihtiyat kılış gereklikini. Bedi eserlerini sızışta maharet gele taynışkı bolmaydı gallıqını çonkır çüşün etdi. Onun sızgan resimlerini küçük bala, ya ki aşbez ayal körsümü, resim yüzüdeki u artıqça nərsələni oylamay, xiyalığı kəltürməy türüb gördü qallıqı iniq idi. Maharət pişqan qeyri rəssamlamı, əgər kallısı da məzmun bolmaydikən, maharəti hər qançı yuqır bolsumu, yaxşı rəsim sızıb çıqalmaydı. Mikhailov mu maharət toğırsıdı gəp bolğanda, özünü maqtaşının zörürüydü yoxluqını yaxşı belətdi. O, özünün püttürgən və püttürmügən əsərlərdiki kəmçiliklərini sezib duratdı. Bu rəsimnin yüzüdiki o dağlanı tazlığanda, ehtiyatsızlıqdan buzub qoyğan yerlə bulub, onu əmdi tüzəymən desə, pütkül rəsimni buzub qoyatdı. Hazırmı o hər bir personajının bədənidə, yüzüdə rəsimni buzub durğan, tozli bitilmegan narsalarning bor ekanligini ko'rib turibdi.
1: Agar siz boshqacha o'ylab qolmasangiz, aytadigan bir fikrim bor edi,
0: dedi Golunishev. Yaxshi gap. Men sizlarni ko'rsatmalay deb turatdim, deb javob berdi Mikhailov chiroyiga majburiy kulgi yugurtib.
1: Siz rəsiminizde İsa'nı ilah emez, Adem'i ilah kıpsızıpsız. Belki məqsəd küşündak sızgan siz. Mən İsa'nı kanda kılıp könlümdükidin özgü çıkıpsız alayım mən.
0: Dedi Mikhailov, səl tutulup rağ sözləb.
1: Oğu, şundak. Eğer könlümdükini eyçiqi icaz etmezsiniz, rəsiminiz nuxsansız sızılgan. Менин бу фикрим унун эч кандай зарар жеткизенмейди. Бу мен бир адамдын фикри. Сиздин мо өз алдыңызга ойлогуңуз ба? Максатыңыз мо окшумайды? Эмма Ивановну алсак, эгер Исаны тарыхый шахс орнуга түшүрүп койдуган болсо, у чакта унун эч ким сызып бакмаган башка тарыхый темаларды таңдаганы жакшыраак. Лекин bu sənət üçün intayın büyük bir tema emas mı? Eğer məqsədlik izdənsə başqa temalarını tepələdi. Bu yerdəki məsələ sənətnin talaş tartış və münazirəyə yol qoymasıqıdır. İvanovun rəsmini görəndə dinsiz mi, dindar mı, bu ilah mı, emas mı deyə soraydı. Bunun bilan adamlar ortaq bir təsiratğa ega bola bilməydi.
0: Nə üçün? Dedi Mikhailov.
1: Mənimcə Okumuşluk kişiler bu meseleyi talışıp oturmaydı.
0: Golunishev bu fikirge koşulmay, senet üçün tesirat birlik gerek degen fikirde çıntırıp, Mikhailov krediye bedi. Mikhailov aya calınıp durgaçka, özünün karşını himaye kılış üçün hiç ne mi diyelmedi.
1: Şilani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen, bizdeki işçiler bilen dikkalla, emgeklerin bağırlık cephasını tat, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vadudu. İşçiler bilen dekkalla mengü atkalı orunda kelevatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak buluvatıdı. Şuna biz selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.